Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davomlashtiratimiz Ande yurtumdagi yangiliklar sayfamiz diqqatlar bo'ladi. Bu sayfamizda Optonom rayon 2026 yillik yangi avtomobil setvilish maxsus turi bo'yicha iste'mol yordam pulini yo'lga qo'ydi degan temir so'zlab beramiz. Yaqinda Shenjangda 2026 yillik yangi avtomobil setvilish maxsus turi bo'yicha yordam pul siyosati amaliyalashtirilib yo'lga qo'yilgan bo'lib, yurishlik yordam pul mablag'i 50 million yuanga yetdi. Faoliyat 6 ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan bo'lib, yordam pul mablag'i tugisila to'xtaydi. Ang kechikkanda naqdlashtirish vaqti 2026 yilning 12 ayining 1-chi kunigacha bo'ladi. Siyosatdagi belgilamaga asosan umuman avtonom rayondagi shaxsiy iste'molchilar butun Shenjangning har qaysi joylaridagi faoliyatga qatnashgan avtomobil setish korxonalaridan zavoddan chiqish o'lchamlik saplamasini saqlagan avtomobil bahosi bilan beji qo'shilib jami 50 ming yuan va undan yuqori bo'lgan transport tijorati xarakteri bo'lmagan kichik mikro tipdagi yo'lovchilar avtomobili sotib olsa hamda Shenjangning o'zida motorli qatnash vositasini tizimlatib anga oldirgan bo'lsa, normaliq iste'mol bileti elishni iltimos qilsa bo'ladi. Buning ichida gaz chiqarish miqdori 2.0 litr va uningdan tuvam bo'lgan may yiqilg'uliq avtomobil setib olganlar 3000 yuanlik iste'mol bileti elishni. Avtomobil setvilish bejini kemaytish, kechirim qilish bo'yicha yangi energiyalik avtomobil tiplari mundaritsiga kirgizilgan yangi energiyalik avtomobil setib olganlar 4000 yuanlik iste'mol bileti elishni iltimos qilsa bo'ladi. Iste'mol biletining har birining qimmati 100 yuan bo'lib, shu tavallikdagi hamkorlashgan savdo saroy, tanlov bozorlari, turlik mollar, yemak-ichmek do'konlarida normaga yetsa to'g'irlab chiqirib yetib ishlataladi. Parç pul qaytarılmaydı, həm nəqləşdirilməydi. Yardım pul torda iltimas qılındı. Vilayət, oblast, şəhərlə dərəcəgə ayırıb təşürüb inıqlaş, tor sırtırıqı sodigərlə təşürüb hesabatdan öçürüşdən ibarət yürüşdürüş əndisini qolundıqan bulub, hər bir istimalçı, paliyyət məzgələdə pəqət bir qitimlə yardım puludun bəhrman bulalaydı. İstimal bileti hesabatqa kirgandan keyingi 60 gün kishki ega muddat bo'lib, muddati o'tib ketsa inovasiz bo'ladi, to'liqlab tarqitilmaydi. İstimolchilar iltimos qilib elishda avtonom rayonning istimol buyumlarining konisini yangisiga almashtirish munosabati sifatida kimlikining oldi keyni, motorli qatnash vositalarini tizimlash kenishkisi, motorli qatnash vositalarini setish bir tutash taloni avtomobil setvilish chiqim isbotidan iborat to'rt turlik materialni yo'llashi kerak. Salohiyat, avtomobil, talon uchorining hammasi birdek tekshirilgandan keyin ondan tekshirib tasdiqlashdan o'tkazilib bo'ladi. Har qaysi joylardagi savdo tarmoqlari qonun organlari bilan birlashib harakatlanib, avtomobil kenishkisining rasmiy yolg'onligini tekshirdi. Moliya mablag'i ajratilgandan keyin tekshirib bekitishdan o'tgan hamon iste'mol bileti tarqitildi. Siyosatda munola aydınlaştırıldı. Bu qitim avtonom rayonning yangi avtomobil setvilish maxsus turi bo'yicha yordam pulini davlatning konisini yangisiga almashtirish yordam puli bilan birga ishlatishga birli vaqtda bahramon bo'lishga bo'lmaydi. Faoliyatga qatnashgan barliq avtomobil korxonalari cho'qim samimiy tijorat qilish va'dinomasi imzolashi kerak. Sakasını ayırıp etiş, saxta avtomobil setviliş arqılıq maliyyə yardan pulunu aldıb elviliş qatlıq məni qılındı. Təşirib inıqlanğan haman, acırtılğan yardan pul məbləği tuluq sımı boyuca qaytır bilindi. Həm ticaret ansasi gəvdilərinin qanuni cavabqarlıqı qanun boyuca sürüşdürüldü.

Hürmetlik radio dinleyiciler, yarqın ism sayfamızda devlet derecelik maharet ustası hizmet kanısı bulup bahalanğan Roz Mehmet Baqi maharetlik ustas hizmet kanısını tanıştırmız. Yakında Jongu Neft Tabi Gaz Guruhi Şinjan Neftlik Şöbi Şirkti Koyuk Neft İçi Şirkti'nin neft iliş meşgulatı 5. rayonada Roz Mehmet Baqi'nin Ben Grup Sirki 10 neçi hizmetçi Kuduk İğzi kurulmasını kuraştırvatatdi. Körsatki saatle ekrandaki besim sanlık kımeti birdem örlep, birdem tövenlep, hudde kündürüş tas bolğun yavu atkılı okşap kalgan idi. Neft kızış iştisi Adil Mehmet pişanı sirki tərini sırtkeş, yani besim kısılıp kaldı, dedi. Bencan Roz Mehmet Baqi sonzip oturup, im etiş kurulmasının ulaş iğizinin sırgıp çıkan karmay değini tepsili küzetti. Koyuk neft Yukarı temperaturluk, yukarı besimlik kudukta meşgulat kılış jarayanında sallı bexastalık kılınsa ekip ketiş, hatta bexatarlık hadisesi yüz berişi mümkün idi. Naq meydan kayfiyatı sal jiddi idi. Peşkadam ustaz Li Jiangu ufrap parqırap ketken bir xatır daftarını çıkardı. Xatır daftarga muşu yıllarda her qitim sınaq kılıngan sanlıq məlumatla seç xatırlangan idi. O, jiddileşmen, biz tertibini yana bir qidim rətləb çıqaylı, dedi. Şunun dinkin Roz Mehmet ötkəlgi hücum qilish qrupsini yetəkləb, nəx meydanda, o da 3 keç gündüz durub, kündüzü sanlıq məlumatlarını ölçsə, keçsi çertiyoşsizdi. Məsələ ahirə inıqlandı. Yuqır temperatura yuqır besimdə, əsildə bar bolğan hemləş qurulmasının kauç sapçasları yumşap önümünü yoqatqaşqa, Besimni tizginleyelmez bop qalgan idi. Ola mekanikilik yemleş bilen əvrişim grafit toldurma materialını qaytadın biriktirip, gaz kırgızıp, koyuq neft iliş üskünüsünün bir gavdiləşken yemleş qorulmasını lahyeləb çıxdı. Bir yürüş qorulma birli vaqtta herkessiz besim koyup beriş və besimni tizginleyelip bolıdgan halda saqlaştın ibarat içki ihtiyaçını həl qıldı. Kurulmanı sınıgan günü kaygan kuzgıtıldı. Besim saatte bekitilgen kımmette muqum toxtudu. Kuduk eğzidin nefit sırgıp çıkmadı. Bu Roz Mehmet Baqi Ben Grupsi yenilik yartış hizmetkanısının təşəbbüskarlıq bilen hırsını kütüülüp, mevqani iş ornığa koyup, tatkı kılıp yenilik yaratkanlıqının ıxcam körnişi. 2013 yılı Roz Mehmet Baqi Ben Grupsi Yenlik yaratış hizmetkanısı 20 kvadrat metrgim yetmeydiğen qanıltır öyde viviski astı. Aynı çağda şarait intayın addi bulup, pekat bir netçi konu kompüter, bir netçi döve texniki materiali ve 7-8 adamla bar idi. Roz Mehmet, maharetnin nefçilerinin mevcut bulup turuşunun asası ikenlikini inek biletti. Birinci sabtiki texmo köp işçi hizmetçini maharet igileş, maharetini östürüş imkaniyetigi iki kiliş bir hizmet khanının haqiqi kımmet asası hesablanaddi. Roz Mehmet özünün ögünüş keçirmişigi birleştirip, kespi atalıqlarını köpçilik anlap düşünelaydıgan, esiri tutalaydıgan ögünüş materiali ve kapiyeleşken koşaqı aylandırıp tercüme kıldı. Karallik alda texnikla ders khanısı içip, Xizmet jarayanı da daim körlüdüğün məsillərini çöndirdi. Optomatik üskünü məşğulatıdın kaşılığa diagnoz koyuş kicə, usulda yenilik yartıştın bexatarlık qaydısı kicə sözlidi. Hər bir meydanda bir mu boş orun kalmaydı. Ögünüş bilen imtihan beriş, məşq bilen musabıqı, ögütüş bilen yardan beriş, öz ara birleştirilgen tərbiyeleş əndisini şekillendiriş istedi izlenip, nəzariye ögünüş bilen aylık bahalaşını, əmli məşğulat məşğı bilen maharet musabıqsını, ustu bulup şagir tərbiyeleş bilen tayanç texniki pələmpaysıman ətirdi yetiştirişini birleştirdi. Rəqəm ən qayıl qılış küçüge iyi. Xizmet qanı qurulğandan buyan, Cemi tərbiyeligən işçi xizmetçi 10 min adam qeytimdən açdı. 300-dən artıq tüvən dərəcilik işçi, 30 dərəcilik işçi. 500-dən artıq 30 dərəcilik işçi, ali dərəcilik işçi unvanı aldı. 10 neçik kişi texnik, ali texnik və maharət mütəxəssisi bulub yetildi. Adil bir neçil ilgiri
техе устсынын кепини аңлап, шу бойчу иштейдиган машгулат ишчиси эди. Бүгүнкү күндө атратны мустакыл башлап, мураккап иш ахвалны бир тарап кыла алайдыган болду. 2024-жылы техник салахият гуахнамасына эришти. Түрлі қиын мәселелерінің бір-бірлеп хал қылынышыға

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ətdigərlik xəbərlər proqramımızın anlaşılmalarını qarşı alırız. Bugün 2026-cı il 6-cı ayının 13-cü günü, şənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4-cü ayının 28-cü günü.
1: Avval bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tanıştırırız.
0: Çinşovcan Abtonum rayonunun doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi görüştüş ögünüş terbiyesi boyunca ibret terbiyesi yığını da dilo arkalık ibret kılış, dilo arkalık intizamlı çıngıtış, dilo arkalık tüzetişini ilgir sürüşünü sıcıl çoğunkurlaştırıp 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademli yakşı ilişka doğru siyasi netice karşı arkalık türtükü buluş gerek de tekitledi.
1: 3-cü növbətlik Ürümçi xalqara Oyosiya tügünü quruluşu yığını içildi. Çin Şaucan içiliş mürasımıqı qatnaşdı.
0: Cungu Şincan Erkin Sodusunaq rayonunun birinci türkümdeki birleşip hərketlinib yenilik yartış quruluşu boyuca akbarat ilan kılış yığını ötküzeldi.
1: Abdonum rayonu şəhərlərdiki arx koca, tar koçularını inçikiləşdirib özgərdiş, başquruş, asraş xizmətini başlap, şəhərlər funksiyasını yanma mükəmməlləşdirib, şəhərlərinin süptünü östürdü.
0: Abdonum rayonundaki adem küçübaylıqı və icdimai kabalet tarmaqları 5600-dən artıq işqi orulışış, praktiki iş oranı təyyarlap, yaşlar topunun işqi orulışışı kuş qoşdu.
1: Көп қылылашқан кәсіп алыды, алтайы сая әчілігі де, төт бәсілінің әмізді дайым жалын ішіні шыға шүрді. Әмді қәбірлі аңлағыла.
0: Станциямыз қәбірі. Abtonum rayonunun doğru siyasi netice karşın turguzuş ve əməldi körüstüş ögünüş tərbiyəsi boyunca ibret tərbiyəsi yığını 6-cı ayının 11-ci günü içildi. Abtonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan yığınığı qatnaşdı, əmdi söz qıldı. Baş şuji Xi Jinping'in doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki muyum bayanlarını çoğunkuru ögünüp ve zıçılaştırıp, ögünüş terbiyesinin çoğunkurulışı, puhtılınışıga, puhtı türtüke bulup, dilo arkalık ibret kılış, dilo arkalık intizamını çıngıtış, dilo arkalık tüzütüşünü ilgir sürüşünü sıcıl çoğunkurlaştırıp, siyasi netice karşı çetneyip gidişinin katli aldığını elip ve onu tüzütüp, 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademli yakşı ilişka türtkü bulup, Cumhurba Millet Ortak Gevdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zamanı ilaşkan Şincan kuruşunu küşlük kapaletki ilgi kılış gerek de tekitledi. Abtonum rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi, Abtonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğı riyasetçilik kıldı. Abtonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul, Abtonum rayonluq siyasi kengeşinin reisi Nurlan Əbilməcin yığınğı qatnaşdı. Abtonum rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi Bingtonun Jingvi Xe Jingyu, Abtonum rayon boyunca doğru siyasi netice qarşığı xilaflıq qılış qılmışı delolarını tekşirib bir taraf qılış əhvalını uqturdu. Yığınğı qatnaşqanlar ibret tərbiyəsi filmi gördü.
1: Çin Şaucan onlarını göstərdi. Bütün Abtonum rayonundaki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları kadrla doğru siyasi netice karşısını turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesinin umumi talpini astayıl emeliyleştirip siyasi netice karşı çetnep geçiştiki gevdilik meselelerini çoğunkur tekşürüp teypip, etrafıdaki tipik misallarını eynek ve sergekleştiriş doğrusu kılıçtı çıntırıp, astaylı siliştirip oylanıp, özünü çoğunkuru agaklandırıp, öz üstüde çoğunkuru oylanıp, körgülü buludgan sabahını kalıpki ornap getken hoşyarlıkka əqiqi aylandırışı. Umum üçün partiya kuruşku siliştirip, özünü tekşürüp toğırlap, Xi Jinping yen dəbir cungucu sosyalizm ideyası arqılıq kalıpını mücessemleş, ruhunu tavlaştı kılıcı boşaşmayı çıngdırıp, siyasi yönlüşünü puhtu iyiləb, omum bilen şəxsinin münasibiyetini toğırlap, bütün vücudu bilen omum üçün xizmet kılışını başına akır çıngdırdıgan siyasi pəzilat kılıp, hukukunu kanun boyca adil, pak şiltişini işqaşırıp, candil bilen partiya ve xalq üçün vəzibi məsuliyetini ada kılışı, iş kılıp netici yartışı, xalqı bəxt yartışı siliştirip, özünü təkşürüp toğırlap, xalq mərkəz kılınğan tərəqiyyat ilgiyəsi çıngdırıp, xalqçılıq muhabbetini küçeytip, çin qalib, çin yesiyat, bütün küş bilen xalqının qeymini tügetip, xalq durmuşluğu nəb yetküzüp, xalq qalbini mücessemləb, iş qorulaşdırış, mağarıp, dabalış qatarlıq xalq durmuşu əməli işlerini küçeyip, yaxşı qılıp, besilip qalğan ərziyet deyil olurunu tügetişini, qanun boyucu alğı sürüp, ammının ətrafıdaki NATO

Tarlık uğurlar bilen birlikte, Cungu, Kazakistan ara Avyasiyel liniyelerinin ravallıqını aşırış məqsəd kılıngan Şincan-Kazakistan tez liniyesini qozğatdı. Cungu solu ayırıplanı şirkti Gansu, Şincan, Ningxia, Çinxay Qatarlıq caylarının aeroport quruqları bilen birlikte Gərbi Şimal rayonu tarmaq Avyasiya birleşimi aylanma liniye təşəbbüs namısını ilan kıldı.

0: Sport mesulleri, devletimizdeki alaqlar orla, karxalla, cemiyetle, fondi cemiyetlerden gelgen aziz mihmanla. Abdonum rayon ve Bingben'nin alaqlar orları, karxana ve ali mekteplerdeki mesul yoldaşla, münasibetlik bulayet oblas şehirlerdeki mesul yoldaşla eçiliş mürasımı katnaştı. Yığın mezgilde yine başdeyimlik leksiye ve yumlaq üstel munbir qatarlıq faaliyetler ötközüldü.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk siyasi kengeşinin reisi Nurlan Abilmecin tekşürüp tatkik kılıç grupçısını başlap 6. ayının 9. 10. günü Ürümçi şehri, Şeyhenzi şehri Sancı Huyzuq Abdonum oblastının Kutubi nahiyesi. Sancı şehirde, devletimizde dinli cungu uçulaştırışını ses temelik algı sürüşünü çördüp, məksus temada tekşürüp tatkik kıldı. Nurlan Abilmecin Ürümçi şehirde, Xum Yavzı, Davucavu ibadet hanısı, Çinçuan Budhanısı'nı verip Davucao dini, Budda dininin Şincan'daki tarihi, onun varislik kılış ve faaliyet sorununu, kanun boyu kılıplaştırış, başkuruş ahvalını çoğunları ilgilidir. Şeyhenzi şehirde Katolik dini çirkavi, Hristiyan dini çirkavi, hem de Konu Bazar Mescidi'ye, Sancı şehirde Hristiyan dini çirkavi, Bindi Mescidi'ye verip, dini zatlar bilen çoğunkur pikir almıştırıp, dini faaliyetini kanat yaydırış ehvalını ilgiledi. Onlarının devletke, milletki yakşı bolsa, hemmeylenki yakşı boludu diyen davuliyini yakşı sözlep, dini itikat kıldığın ammini partiyanın gibine anlaşka, partiyagi minnettarlık bildirişke, partiyagi ağış menişki yetekler, dini itikat kıldığın ammini partiya ve hükümetinin etrafı zıç uyuşturuşunu ümit kıldı. Nurlan Abilmecin Kutubi Nahiyesinin Kutubi Bazırdaki Şenşi Mescidi'de Memleketlik Siyasi Kengeşinin Şincan'daki azası Ahun Yang Jieni yokladı. Onu siyasi kengeş azaslık ve din sahasındaki vekillik zatlık rolünü cari kıldırıp, devletimizde dinli cungu uçulaştırışını alık sürüş cihetten yukur süpetlik teklif tavsiyelerine oturgu koyuşku ilhamlandırdı. Nurlan Abilmecin tekşürüp tatkik kılıç devamında monolarını bildirdi. Devletimizde dinli cungu uçulaştırışını ses temelik algı sürüş, Partiya Merkezi Komitetinin din hizmeti doğrusudaki mühim tedbir orullaştırması. Başşuji Xi Jinping'nin din hizmeti doğrusudaki mühim bayanları, Şincan hizmeti doğrusudaki mühim sözünün ruhi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini, Çoğunkur ızıçılaştırıp, emel iyileştirip, Cumhuriyet Millet Ortak Gevdesi yığını müstehkemleşini asasi liniye kılıçta, devletimizde dinli cumhuriyetçılaştırış yönelişini çıntırıp, dinli sosyalizm cemiyetine uygulayışkı pahalı yetekleş. Sosyalistik yadrolu kımmet karşısını yetek çıkılışını çıntırıp, dini sahasındaki zatla ve dini itikat kıldığın ammını doğru devlet karşı, tarih karşı, millet karşı, medeniyet karşı, din karşısını puhtu turguzup, beşini kalıptın itiraf kılışını üzliksiz küçeytip, sosyalistik zamanı ilaşkan Şincan kuruşkı küçük kuruşkı yetekleş. Din işlerini kanun boyu idare kılışını çıntırıp, devletimizde dinin Cunha münevver enenevi medeniyetiki yuğurluşuğa pahalı türtükü buluş. Din sahestiklerinin dini akide, dini kaide, başkuruş tüzümü, kaide yosun, örüp adet, herket kaidesi katarlık cahitlerde cunguçı alayidlikini namayan kılış, devir telpiki uyguluşuğa medet veriş gerek. Nurlan Abilmecin din sahestiki azalarının siyasi şençlik, dini bilimi mol, fazilette ammını kayılı kılalaydıgan, açkışlık peyti rol oynayalaydıgan buluş telifini estaidil emeliyleştirip, vatanının birliki, milletle iştifaklıkı, dinler inaklıkı ve cemiyet mokumluğunu koğdaşta ülgülük rolünü anlık cari kıldırışını ümit kaldı. Erdericilik siyasi kengeş teşkilatlarının devletimizde dinli cungu uçulaştırışını sistemilik alığı sürüşünü çördep tekşürüp tatkik kılıp, pahal çağrı tedbiri körüstüp, yeni devirdeki Şincan'ın din hizmetini yakşı işleşke, akıl paraset ve küş kuşunu talep kıldı. Puşömi tekşürüp tatkik kılıçta bulup oldu.
0: Emdi, merkezinin ekologiya muhit qoğdaş nazaratçılığı dağımlaşmaqta sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 6-nji ayning 3-nji güni 25 Türküm'de amma paşkılgan erziyet deyil olurunu Abdonum rayonunun becerişçiliği tapşırgan idi.

0: Yoldaki boğma haletini ravallaştırıp, tamucundun ötküzüş muhiyetini elalaştırıp, tamucundun ötküzüş ünümünü östürüp, çigra halkıgan eşya obroti transport sistemisini mükemmelleştirip, makallaştırıp, pişiklaş ve taşkı soğudu kesip zencirini küçeytip, Otra Asya, Garba Asya, Avrupa Katarlık rayonlar bilen bolgan iktisat soğudu alakısını kengeytidu. Mesela Bortala oblasti Alatau portuğu tayinip, çigra alkıgan eşya obrotti. Portta akıllaşkan tamujundun ötküzüş ve energiya baylıkını import kılış pişiklaş iktidarını yanımı küçeytidu. Sanji oblasti Ürümçi halkara kurukluk portu rayonu, Avuyasiya portu rayonu bilen yugurulup ve birleşip hareketlenip, taş yol, tömür yol birleşme transporti çoğun yolunu mas berpa kılıdu. Aksu vilayeti bedel taş yol portu tayinip, Otra Asya yüzlengen stratejiyelik baylık ve ela süpetlik mesulatlarını import export kılıç yolunu küçep berpa kılıdı. Şihenzi şehri, köp şekillik birleşme transport, halkara universal eşya obrot portu ve kurukluk, tömür yol, hava, deniz, çigra halkıgan yol kuruluşunu çördep, Bintönnün garip geçip yetişki katnışçıdaki tügüllük ve treklik iktidarını östürdü.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. Abdonum rayon yakında Abdonum rayonunun şehirlerdeki arka koca tarkoçularını tüzeş, deriyetisini östürüş hızmeti toğırsız etki yetekçi pişkirini besip tarkıtıp, caylarının eslehelerini remont kılış, muhiyetini tüzeş, kıyafetinin deriyetisini östürüş ve halkı kolaylık yandaş kuruluşlarını bir tutaş planlaşı, arka koca tarkoçularını inçkileştirip özgertiş, başkuruş, asıraşını daimlaştırıp ilgir sürüşki yetekçilik kılıp, şehir funksiyasını yanımı mükemmelleştirip, şehirlerinin ultraklaşışkı babgeli süptünü östürdü.
0: Hizmetçi kadımlar yakından buyan Ürümçi şehri, Şimugo rayonu Nanhu Şarkı yolu Şimali 6. köçesini inçkileştirip özgertiş kuruluşu meydanında çoğun tüptüki maşınlarını şıksılıp ul keziş hizmetini işledi. Ürümçi şehri Şimgo rayonluk şehir başkuruş idaresi, memuri kanun icra kılış idaresi, şehir memuriyeti esliyeleri punktinin mesulü Govun aldınkı baskışlık tekşürüp tetkik kılış yeryanı da ahalile, sodgerle inkas kılgan su turbisi, yundu yolu meselesine hel kılış, hem medeniyet, sayahat başdemisidiki muhabbet köçüsü berpa kılış boyuca yadroluk özgertiş yönünüşünü bekitkeldi ki, hem turbu torunu özgertiş, başdemilik menzirlerinin derecesini östürüş ve şehir memuriyeti yürüyüşlük esliyelerini mükemmelleştiriş katarlık hizmetlerini işleydiğallıkın tonuşturup mündak dedi. Etrafta aile bir mehmanxana ve yemek içmek, istirahat, köngül iç orulur bir kadar köp buluştak ahvallarını közde tutup, esledi ki turbu yollarını almıştırıp, kengeytip yasayımız. Piyadla yolunun derecesini östürüp özgertimiz. Yeni bir kısım istirahat, halkı kolay orunduklarını ornatımız. Eğer boşluk bolsa, bazı küçük esliyelerini ornatımız. Ya ki koca boyda bağ seylisi orullaştırıp, tekimi yakşı istirahat, köngülü içiş muhiyeti bilen təminleyimiz. Onun çayının ahırda kuruluşunu tamamlayımız. İlginlikçe Abdonum rayonunun şehirlerdeki arka koca tarih koçularını tüzeş, derecesini östürüş hizmeti doğrusudaki yetekçi fikirde umumyüzlük redki turguzup tekşürüp, bir koçuğa bir arxiv tizimliki turguzup, amının arzu talepini ken dairede toplap, ihtiyaç tizimliki şekillendirip, ölçemge seliştirip, meselelerini redki turguzup tekşirip, mesele tizimliki şekillendirip, delcaydı tedbir kullanışkan hakiki kapaletli kılıç talep kılıngan. Şunun bilen bile, koça mahalle boşluğu, kuruluşunun sırtkı yüzü, muhit tazlığı, ammavi esliha, katnaş esliyeleri, kökertiş küçük boyumları katarlık altı cihetini öz içine alan, derecesini östürüş, tüzeş tedbirleri retlep çıkılıp, hem kem tüklüklerini toluklap, bihaterliki kapaletli kılınadıken, hem süpet yartıp, haslık gevdilendirilediken. Muş asasta bu yıl Ürümçi şehri, merkezi şehir rayonundaki yüzden kem bulmağın arka koça, tarih koçlarını universal tüzeşine kanat yaydırdıkken, Ürümçi şehirlik şehir başkuruş idaresi, memuri kanun icra kılış idaresi, muhiyetinin universal tüzeş bölümünün muavin başlığı Can Linyin muhbirga,

0: 6 ayda avtonom rayon bo'yicha oliy maktabni bitkazganlarni 100 maydoniga yaqin maxsus taklif qilish faoliyati tashkillab, ish qo'rilishish praktika o'rinlarining korxonalarni ochib etish kuni, kasbni sinash, xizmat izlash iqtidori bo'yicha amaliy mashq qilish qatorliq faoliyatlarni qanot yoydirib, o'qish bitkazganlarning ish qo'rilishish iqtidorini o'stirishiga yordam beramiz.
1: Endi mehri muhabbatga to'lgan Tianshan Shinjongga nishonliq yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz qabri. Fujian, Jiangzhou va Nanpingdan iborat ikki joydan kelgan davolash o'maklari Moriy Qoziq avtonom nohiyasida Shinjongga nishonliq yordam berish bo'yicha o'rtaq barpo qilish xizmatini qanot yoydirib, kasallarga chin hissiyot bilan mulozamat qilib, ixtisosliklarni tarbiyalashga yordam berib va yetaklab, shu joyning davolash jihatidagi kamtikliklarni sijil to'liqlab, a'lo sifatli davolash boyligi orqali har millat ommiga naf yetkazdi. Yaqında Huang Yachen ismli bir bemor Mori nahiyalik bosh doktorxonaga kelib, Fujiandan Shinjongga nishonliq yordam berishga kelgan doktor Xie Lijiga lavha taqdim qilib, samimiy rahmatini bildirdi. Huang Yachenning bosh og'rig'i bo'lib, ilgari taraf-tarafga berib davolangan bo'lsa-mu, izchil yaxshilanmagan edi. Oxirida Mori nahiyalik bosh doktorxonaga keldi. U mundaq dedi: Bir qitimliq tasodifiy fursatda dal she doktoriga uchrab qoldim. Uning pozitsiyasi intayin yaxshi ekan. Kesalni noyit tafsilli ko'rdi ekan. Bir necha yingni sanjib qo'ygandan keyin keslim bir dilli yaxshi bo'lib qoldi. Uningga ko'p rahmat aytaman. Fujiandan Shinjongga nishonliq yordam berishga kelgan doktorlar shu joydagi kasallarning azobini tugatish bilan birga yana doimlashgan o'qitish, yotoq tekshirish, kasallik misollarini muolajam qilish, birga bir yetakchilik qilish orqali shu joydagi doktorlarning davolash saviyasini o'stirdi. Morina ayalik bosh doktorxona tashqi kasalliklar birinchi bo'limining mas'ul vrachi Li Zhouchao mundaq dedi: Yaqinqi yillardan buyon Shinjongga nishonliq yordam berayotgan doktorlarning yordam berishi yo'lishida bo'limimiz kasallikni diagnoz qo'yish, davolashda texmo oldin qatordagi shaklga ega bo'ldik. Shuning bilan birga o'zimizdan kasbiy bilimimiz va sifat jihati o'sib, kasallarga texmo yaxshi mulozamat qiladigan bo'ldik. Shinjongga nishonliq yordam berishga kelgan doktor Shel Yijir mundaq dedi: Hozir bo'limdagi yosh doktorlar murakkab qiyin kasallik misollariga yo'liqqanda hujjat materiallarini tekshirish, ko'rsatma izlash, tashabbuskorlik bilan yechishni talab qilish odatini yetildirdi. Bu o'zgarish bir necha operatsiyani o'rganib olgandan bo'lak kishini xushal qiladi. Buningda texnikani yangiligi bo'ladi. O'z oldiga o'rganish iqtidori haqiqiy elib ketkil bo'lmaydigan tadqiqot natijasi. Yaqinqi bir necha yilda Fujiandan Shinjongga nishonliq yordam berishidagi Jiangzhou shobi qo'mondonlik shtabi davolash atirdi, shu joydagi 200 dan ortiq tayanch doktorni yetishtirishga yordam berdi, yetakladi. Shu joydagi nurg'un doktor ko'p turlik chigish, qiyin kasalliklarni diagnoz qo'yib davolashni mustaqil qanot yoydira oladigan bo'ldi. Fujiandan Shinjongga nishonliq yordam berishidagi Nanping shobi qo'mondonlik shtabi 12 million yuan mablag' selib, Mori nohiyasida ko'chma davolash qatorliq turlarini yo'lga qo'yib, 500 dan ortiq davolash uskunasi sotib olib, Mori nohiyasi asosiy qatlam doktorxonalarining uskunalarini to'liq yangiladi.
0: Stansimiz muxbiri Wang Dong xabar qildi. Abdunum rayonunun 2026 yıllık sayahatçilik, yemek kişmek kesbi, maksus pahaliyetinin başlanış mürazimi ve Turpan şehrinin nâh meydanlı xadim teklif kılış pahaliyeti tünü gün İdikut rayonu da ötküzüldü. Bu qitimki xadim teklif kılış pahaliyeti 51 yemek kişmek, mehman saray, ailevi mehmanxana hem medeniyet sayahat karxanasını katnışkı cəlib kıldı. Bula mədəniyyət, sayahat ticarəti, özgüçü yemək kişmək, mehman sarayı başqırış, ailəvi mehman qanı mülazməti, mənzi rayonunu yürüşləşdiriş qatarlıq, yadroluq sahələrini öz içi qalqan 1500-dən artıq iş oranı bilən təminlədi. Həm də 1000-dən artıq xizmət izdigücünü nəx meydanda məsləhət soğraşqı cəlib qaldı. Xizmət izdigücü Mədinə Məsud mındaq dedi: Bir necha shirkatni ko'rdim. Umumiy jihatdan yomon emas ekan. Qaysi shirkatga berishni o'ylashyapman. Asosiy madaniyat, sayohat va yemak-ichmak jihatida yurtimga to'kib qo'shishni umid qilaman. faoliyat maydonida siyosatdan maslahat so'rash, ish qurilish yetakchilik

0: Hürmet radio anlıkçılar, etkiliğinle hayırlık olsun. Yaxşı keyfiyat, her vaxt sizlere gəmra olsun. Yeni yolu şurları, kızıqarlıq paranlarımızla, yollarınla gəmra olmamız, mən riyasetçi Oşurcan Xızır. Qadirlik anlıkçılar, hazırdan başla programımızın ait kızgılıqla katnasanlar oldu. Bizden Veyşin Sarıoğlu'muz XG1074FM. Programımızdan başlanışı bilen tan, uçur yolu anlayışlarımızdan uçar tor taksi, Niyaz Efendimden uçur vakit, Çancan yolları, Koş yolunuştu yolları ravan diye uçur nevetip de onun için, Seher Bulbul'un uçur vakit, ne Seher Bulbul diye rahmet. Örgül Hanım sizden uçurunuzu tapşır aldık, rahmet. Töyünde biz Ürümçi şehrinin kelgüsü 3 günlük hava rayı ahvalı bir dikkat bakaylı. Ürümçide bugün gündüzden keçikici bu ağırlıkta hava bulutluk buldu. Temperatura 21'den 29 Celsius'ya girazıqca. Evet, hava bulutluk buldu. Temperatura 22'den 31 Celsius'ya girazıqca. Ögüllük yeni muşanın 15. günü hava bulutluk buldu. Temperatura 23'den 32 Celsius'ya girazıqca. Ah, kepte afşorunuz. Yaşı. Otan kaytanla ile.
1: Barman 74 yaşında 32 yaşı. Minasalık 96
0: yaşında ayı buldu makul rahmet. Zöhre Hanım sizden bu çoruğunuzu tapşır aldık rahmet. Abdurrahman Kaya sizden bu çoruğunuzu tapşır aldık. Turguncan rahmet sizler geldim. Eslime bu çoruğunuz.
1: Hayırlı
0: sen.
2: Her insan bəxti üçün gülərkən bilsən bazılar.
0: Koruldu yol xəbəri, İttifaq yolu, məşu Qarsu yolları qoş yönüşdü yollar avankə. Tosluç yox digə uçurun iz canəvətib dur rəhmət. Bəşkərəm 17-ci dadı tərəfdə faqat mavo radio işləməyə vətdi. Qaşqa Bəşkərəm şuna ma 17-ci dadı tərəfdə. Mən tol inkas qıb getdim. 10-sam 10-şaysa 10-şumsam 10-şaysa məsələk dep qoyaq dep. Şuayga uçuruyorlar da makul. Göç hazır aldık yollar Ravanke, Mehmet Duka, Aşkaç, Anlavatim Edi'ye uçurun iyi siltem evet. Kelle yokken sizden uçurunuzu tapşır aldık rahmet. Çüntiyen sizden uçurunuzu tapşır aldık rahmet rahmet rahmet. Yol Ravan bolsun uçur besanla bulducu mu arkadaş yolladın? Gülnur Hanım, Gülnur Abbay. Hayırlı seher de yollarsınız. Hayırlı seher.

0: talep kılan. Programımızda yine şu Abdomobil Klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulağa yetken pulunuzdan tecaydıgan molli girin aptalır ba. Andan mı şu Şincan'daki en iyisel temizde şirişlik faaliyetimiz katlaşkını. Sertem Kroren Kaligüşü Ügür Hancısı. Ma Şibilu da. Honşan Şincan'daki yeniden. Şu ege Sertem Kroren Kaligüşü Ügür Hancısı'nın ki tarmak tıkkını açıdık ki. Düşenbi günü. Evet ögüllük ki. Biz bir başka örtü çıkıl barımız sile baram sile. Bahası yerin baha bulduk ki. Ras. Yelkenin avarayı bek yakşaya sürüm bir kıl obdan de badam taksiye uçuruyor yollap da. Anı Yüsencan sizden uçurunuzu tapşur aldık ha. Kurbancan'dan buru babazlık uçuruyor iken. Kurbancan. Hayırlı seher.
1: Yakşı. Yolları zaman, her iş bir terepte.
0: Çoğun bey cuganda yollar avan. Oldu rahmet. Yakşım sile, ben bir çoğun apaş. Yaktırıp anlayma edip yollap siz. Rahmet sizge mao. Ündüdardaki isimli okulumu nevrenizde.
1: Oğuz gibi yolu kameri. Topadan'ın yollarını aytaralım.
0: Topadan'ın yolları yollar avanken. Makul buldu rahmet. Umaç en okşaydığa yiyen ne de Ürümçi'de? Dip sorap siz. Ben okumayım ha. Umaç en okşaydığa yiyen ne de geldi? Ürümçi'de nerenin Umaç? En yakşı okşaydığa. Miman kısınız barıtım de ben kılay. Ürümçi'de Umaç okşaydığa yiyen. Tancıma ben okumadım. Şıkılıp mavo. Anlaşla bir depesin ha. Yaşım sizler riyasetçiler. Meninki bugün. Karınız olmasın da ben yakış çüşküm yaptım he. Ettiğe ordumdan durup lan. Könlüm yerim yanında. Nimdeyim bizem de. Karınız olmasın demeyi nimdeyim bizem de buna. Karınız olmasın. Bek, bek. Yüzünüzü azaplap gitmem.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğnatkudun emdi aldım, sel toğuzup içkine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Spin yolları koşuyorsun işte yollar avan ki. Anlavatkan Allah etkilik yollarınızda bizden bir programı dep ağzını, o ahırını deydiğen Roşen Gülbadek bir deyem toktap kaldıken size. Siz mi? Kızızık bir balıken siz deyip Gülkemer uçur yollabdu. He şu, hata deyip koymayı da bir deyip oyulunup, onunken doğrusunu tep dedim. Yaşımsızlar riyasetçile. Zav deyip yollab siz he. Zav Gülnur Hanım, birinci kavette oyulunuz varken. Oyulunuz var. Ondan uyumuz mu? Oyla, şundak çıraylık obdan. Kent aşağıda, az azade, kent aşağıda şundak çıraylık oyulunuz var ki, ebop da, yok aşıp da. Çıraylık gecimali ki oyulunuz. Üzenle toru aldın la mı? Ya ki toru asanla buldu deken, dikendeki toru aldın la mı? Bazı lavak açı, bazı bir birinci kavet tikile açı, üzenle bilgençi lan toru aldı kendisi la. Çıkıp lan bu, bu, Deyvendin kire yap, bana işçinin kirgendin ki, total tamlı işçi silahının ki, onun sırtı silahının hemen, o şuna olsun yine. Doğru verip bu yani, köçetlerini koyup, olmalarını, mivillik tereklerini tikirken silah. Uşak balı bir eşkit aldı, yap koy istekı, tıllap, ulanı koğulap, bunda kıldı kendisi silah. Cuma dep koyar ya. Saat neçi bilen bir vası görüş kılsıla, dep yollap ses. Ma şembe şembe günü ma radyodan anlap dostunuz buldu. Cuma umma seher bağ aşkanızda bek okşaydı. Sen şkanızdaki Oman Çavuşi'nin karşı tarafı da aşağı verip içip gelsin buldu cuma. Dep uçur yollap siz makul buldu. Yaşım size ihtipak yolları koşuyorsun işte yollar ravanken. Andı ma o garbi aylanım yolları mı koşuyorsun işte şunlar ravanken deydi. Kaşka baş beşkide. He kaşka beşkide doktor khan dedin. Nen dağı geldim yolla bek ravanken deydi uçurun çik tevertip de. Andı yeni karsak yan yolları, dava yolları koş yolun işte yollar ravan diye uçurdu. Tayır taksiye verdi. Kaşka Şınka dağda yollar ravan diye uçurdu. Mayır'a verdi. 174 uçurca yakışım yakışı. Hotende yol haberi ama hotendin gumuğu manga yönün işte yollar ravan ki. Yani, hava taza yakışamaz ko. Yağmur yığıp toktap, yığıp toktap, yığıp toktap. Açta kıvatı da de Turdu Mehmet. Fikir yollap da Turdu Mehmet buldu Rahmet. Ravan taksi.
3: Yol kavre ürümçüye Nengvançan'ın altı yolları ravan kene.
2: Nengvançan'ın altıdaki yolları ravan. Buldum akıl.

Çak almıştırıp ben hem de. Hem de kışlıkçakla hem de almıştırıp tam sızma eslime. Belki çıkıpsız o. Zeherini söygelle seher turar iken. Seher bulbul dimdiken hep o. Kerindaş dostlara salam yollar iken. Vaktın içinden vakt çıkırıp. Mihirdin alemge nurlar çaçar iken. Hem mınlağa sağ salametlik, hatır cemlik. Oram ilişkinlerinin könüllük buluşunu Çin yürgümden ümit kılmen. Cepa çektin la dep seher bulbulu. Evakle. Neden küçür aldınız bu gemplerini? Davukum bir mehlet kitvi tipke ama çıraylık mehlet encüme ama oho oy. Bir itizliğinin ki iki taraf itizlik kank etken buğdaylık. Oturduk yol be çıraylıkken. Çıraylıkken hey my yol. Cinkay vendanın aldıdık yolla hazırça ravan kedi ya uçurna uçar tortaksin yaz efendim evet tuttu. Rahmet. Tönügün ben kız dostumdan ayrılıp ketken idim. Şıkılıp köğünüm hazırgıç yerim de yollapsız. Bana nakş talep kıyam kıyam kıyam. Nakş talep kılış için. Nakş talep kılış için bu şirket hepini tokudunuz mu? Ya kırası ayrılık ettiniz mi? Ben 3 aç şekillik yolda ongu yönüş terepte kızılçırak karmayı menip kaldım. Ütüp bulup karsam kızılçırakken. Bir perva halette menip kaptım ben. Dağımlık toktap yeşilçırak yangandı mağattım. Nahayeti bir aram buldum. Bu kandak bula emdi. Cerimansını mı bilmen. Yolla ravan halette hiç iş neresi bombalık için hiç neresi karmayı menip kaptım ben karanlık. Gönlüm bek yerim de yüzpçan. Şu aç şekillik yolda. Şu aç şekillik yolda. Ongu yönünüş terepte. Kızılçırak karmay. Şu aç şekillik yol. T şekillik yol şuna ama. T şekillik yolda. Ongu buruluşta. Aşağıda şu körsetkiş nimba çırak var. Bamite. Adette ongu buruluyu veretti okam da köpünçü yol beleklerde. Siz kayısı belekini dediniz hem de okumadık. Bazı beleklerde körsetkiş, kızıl yeşil çırak var. Onun adamda şu çırak karap durup mağım sakınmaydı. Köpünçü vakitlerde ongu normal buruluyu verimiz onda yolladın. Hem solgu buruldığa şüp kepkasa çırak karımsınız bombaydı hem de o yolda. Ongu buruldığa şüp kepkasa normal buruluyu veretti ok. Yumulak çırak mı teyim? Onda körsetkiş çırak mı teyim? Şunu depirin ha? Konunuz yerim kuma yüz plana yaşanız ne tweetip. Bunda ıstırıl ki belgesi var çırak bağıma. Onga solga dedi kan. İçiniz be ken hem sizden rahmet mi demediniz. Üzüm tokup çıkan kandak gep bağıma de. Siz buna geplerini mektep kayıt okumuşsunuz tokuyamaysınız değil mi?

0: Ey, men bu bir monçu vecan ile yürüvatı men, işin bulmaydı. Bultur 1800 koy töligen cuma, bu yıl hili yaman emez, heyde vatı men iş kılıp. Dikkat ki peydanla adep, oğlum. Esleme oğlum cavuşturu yollap da. Ama sertem kurarandı ma şiha batırıp, birini açmış katı bulmaydı dep, seher bul bulu. E, makul biz dep koyaylı, yetkizip koyaylı ya. Yaksımsızlar riyasetçiler, ma yoldun piyade ötüdüğün çoğunluğa bekçikken. Halıga yerini ötüdükken biz o köysek toktap yol bir vatimiz. Bu çoğunluğuna gel koysan alamam da. Bu bunda özsü ve hatalli hüp kaldıken de püçür yollap da. Bazı çoğunlar rast işte piyadla 3 mi yoldun ötmey. Şu kegel yerden ötüdüğün çoğunluğa mı bayağı mı sevmez şimdi yani çoğunluğa kanunluğa hareket mi ala. Bir kısım çoğunluğa işte halıga yerden. Meyip meyip lan tuyuksuz yoldun ötküsü kapı kasılamış da ötüdüğünler bak. Dikkat ki bitonlar yolda optimobulla köy soğu köyde kömek kalsa bir şıp kıp kalsı bekçe tak. Piyadla 3 milyonum hazır cıkko. Yolda dike netçi bitirdi bir bağ o piyadla 3 milyonu. Azırak yolun artık mazlaklam. Piyadla 3 milyon baldaksızlık payı ekelimiz şu yerden öteyli. Halıga yerden ötmeyli. Bek dikkat kılaylı. Onda yügürep yügürep ötü. Yügemen lan din. Yügürep ötüdü kallam bakken. Onda mayaktan başın ki bas. Mayak karap meyip baştak. Hata ötüdü kaldı. Çoğunlağı bir ızrak bir terbiye kılaylıcı mı? Ma yolun ötke vakti. Ma öyde çoğunlarımız bağla okuyup kalsa yolun ötke vakti da. Vay canım dada canım apamış piyadla 3 müldün ötken de bir terbiye kılaylı.
1: Dostum ben kamer ağlamaz yakışım var.
0: Yakışı.
1: Atır ayrıca mesaj attı.
0: He.
1: Kultu 2025 altında ayrıca bir maşını var. Şey tutmaya arkadaş maşına.
0: He.
1: Bu işin altında ayda Atarsan arkaya ya ya sen de otomat kısmadaki teşhir etersen atılandın ya ki altıra teşhir etendi. Yıllık teşhir
0: işte. Ya maşınların ki yıllık teşhir için bana oldu. İşki yılda bir katım buldu 10 yıllıkçı o ağırlıkçı. 10 yıllıkçı bu ağırlıkta işki yılda bir katım yıllık bultur ağam bolsunuz. Kiler yıllıkı. İşkinci yıl oldu demez mi? Onu cevga yuvar yuvar sen de yıllık teşhir çıkılsız. Yeni işki yıldınkin 4. yıl buldu da. Onda o vakitte yine cevga yağar yağar sen de yıllık taşıyor çıkılsın. 10 yılda bir kılıç harcayasız. 2 yılda bir kılıçsız 10 yıllık civarlıkta. 6. yıllık kege vakti da alıkı yıllık taşıyor çıkıldığın oruluğa bak o supuğu çıkıp kılığına. Şuraya kapır ses. Ama 8. yılı yine telefon da kılı ses. 10. yılı supuğu çıkıdı. 10. yılın başlayıp yılda bir kılıçsız supuğu çıkıp yıllık taşıyor çıkılsız. Muştak mağdu o. O yılda bir kılıçsız kılmayı mısın?
2: Yaxşımçılar, yaxşımçılar, yaxşımçılar, radyonluqsuzlar.
0: Yaxşımçısınız.
2: Şeker şəmbəlilərini qarışdırsın.
0: Hə? Şeker şəmbəlilərini
2: Vicdan şulatqan, Allah sizlərinin vicdanlarını bir şeker aylıqla yığılıb, həm mi bir vaxtda uçur kevatam da o ya, daimliqla daim kevatam da o.
0: Daimliqla daim kevatı da ola ağa. Sizin yığılıb bıraqlı kelim da. Oy, onda olsa. Qanda olup qaldı bu o. Daimliqla daimliq geldi. Tiyanşançı, Cavucu'nun darı aldı. Yolla, koş yolun işte, ravan kaydı gavçırını. Tekşir gücü ezmet, evet tuttu. Kemmeylim ha, de resim tatıp, Eysa Cemal'ım resim tatıp, evet tuttu. Etken çaydım birisi. Töt dal manta. Yep. O, ben toyukup oğa öğüdü naçlı kılım Eysa Can. Asal sen de gidip naçlıkını öğüdü kıvatım ha. Siz niye mi sırtlarda da yürüyorsunuz? Hoten şehrindeki birinci körük yollar avan kere diye uçurunu Abdülhat Hoten taksiye verdik de. Anda Abdülhamim kapının bir avazı kuşuru anlayınca Abdülhamim
3: kapının. Yakı bir tırt, yakı bir tırt, yakı bir tırt, yakı bir tırt,
0: yakı bir tırt,
3: yakı bir tırt, yakı bir tırt, yakı bir tırt, yakı bir tırt.
0: Bırgı olsun, bırgı olsun, rahmet.
3: Şanghay yolu. Her bir azet yolu yıkılsın, mensajı yolu yıkılsın, şimdiden mensajı yolu yıkılsın, şakayı yolu yıkılsın, mumfa yolu yıkılsın geldim, yolda eser işleri var.
0: Buldu makul, rahmet Abdurimka. Beycim otur yolları koşuyorsun işte yollar avan diye uçurunu bekletmen evetipti. Andın, Hoten şehrinden birinci körük yollar avan diye uçurunu Abdülhat Hoten taksiye evetipti. Seher bulbul işkili bekaçlıkta eli A resimini evetipti, eli Nuriyemiyen'in resmini evetipti, eli Navat'ın resmini evetipti, meyli sertem kürönen ügürsünü bemsiniz mi? Bek işçiniz kotu.

0: Turken sizin ki üzüm çoğu pul tepip içeleyim hemen. Hı, kıganlım evet siz. Bu kim bu kapat ne olacak dinle kalam siz. Muşta bırak etim. Şah yeber. Kıganda sırtlarda naşlık koymayam diye. Ondan dep getmeyem dep Eysacan doktor. Oy hazır işten düşken bolsanız derhal öydükler telefon naşlık tayarlap da. Dep berip mındak. Naşlık kımam siz öyde. Kızıkken siz o. Korkman Aysa Can. Aysa dana bırak edin telefon kılığına. Naşlık teyak kıl dep bunak. Kalay mı kaptı mı bul toktasam aşkı. Bir saat dinkin ki vatı da şu vaktan üzdü kemeydi. Dep esli ben uçuru yollaptı. O anlıcımız buraylık bıraklı ki vatı dedi o. Üzünüzden yıkılırga, üzünüz yakışık ögellerge birdikken siz. Dep seher bul aşta dep mağa töhmet kıldı. Hep cümü. Onçilik işçiniz kotorluk kılman hele amrak edin ben sizge bağansır bek öşüp gettim dep seher bulu. Öş olsanız meyle mi yıkılırım o bende mi kapat ne? Hem de sizin öş olmasın dep sizge mükapat verdiğin onda ekmek emez mi? Beycan şimal yolları mı koş yolun işte yollar avan geldi gafçır ne? Bektik ben evet da. Anda yine oh kepte appak kepte.
1: Bozcu'dan yol kavrayıp, Dolçoka'ya yanaşıp bir yolda araban.
0: Öydükiyle işgik etti etigen. Vay ondan sonra baldur kop teyarlap koymam da sizin kildi kalıgınızı bilgen kendi. Şıkılı bramal kılıp naşlık teyarlığı samayı. Muşta kılıp yama öğütüp koysuz cümle mi siz sırtın naşlık kılıp. Yedim anda karsak. Minin katnaşka kılap cerimanısı hep de boğanda aran keyif atıdı. Boğanda işte yollap siz. Kündülükten ki kündü kilitli bulmuşsa. O katnaş kanun nizamları anlık rayı kılıp boz kem mi son? Hem de kildi ağaç yapıp kalsa kündülükten ki kündü kilitli. Kan da alıp kaldı sonra uçuyor yığınlanmayı da alıp kaldım. Oh. Cavga yuvar yuvar sende. Yasım sizler riyasetçiler. Hazır şerki aylanmadın. Kitip hazır şimali aylanma arkalık binip. Çangçın yolu tüşüye kızdın düştüm. Yolla koş yolun işte ravanken. Düştün ki nensen var mı? Dep yollapsız. Bab da sayı aitiniz kim oluyor olsun. Etkilenerek bir abasınız çok düştün ki bakan burunki orundu yokken ma şirketin kanda tapkılı buldu maşını goho kıldığa işte şirketin tapkılı bombu de burunki şirketin tapkılı bombası kanda tapkılı tor arkalık izden pekna tordun tordun ordunu bir izden pekna yayken şehir içinden şimali beketke çıkıp boğuşa yolla ravanken de badan taksi uçur yollaptı andın şarkı aylanma Şarkı Şıçan yok Donghuan Şıçan ya Donghuan Şıçan'dan Şarkı aylanmağı çıkıp hazır Huaguangji'ye kep buldum yollar aman ki dep Ezmet tekşür gücü evet tuttu bol rahmet Mahmut Can çok
1: hoş
0: Boldu makul rahmet Hoşçakalın sizin pişayman kılgaşınız var mı? Dep. Voy bulmam da. Kimin pişayman kılığa işi yok ey. O bekere kendinizi yıkarsınız. Bekçik pişayman bak o. O bekçik şık pişayman kılığa gel. Elkam Can.
1: Bekar seni günlüğe. Aydırımda kulağımı çözüm sıkman kan ben. Oyumuğa. Parti vakti. Pişim var 50 koy. Sıkım bulmayırken. Aynen sıkıp da kulağımda sıkmanı pişerim
0: Kulak kım emez dedim de kolunuzda telefon var. Tutup manga alet de dağıtılıp kapsız. Telefonun sığın bile münasebetlikken, telefonun sığımı toşay digen bu kalsa, aşo, au yetküzüp iremeydikken, minisi. De puçur yollap tuğu. Kaşkar garbi al katnaş kanunu hılap kılmışlar da mı? Hoştamış olan da. Kaşkar garbi yolları koşu olun işte yollar avan kendi yavuşunu bekletmene vatıp da.

0: түзөп. Ба турпанды чо ысык ат дегенди башынып кетти. Караңгы бүгүн турпанга келди калла, таярлыкны пут кылып келеңла жума. Турпан бүгүн бекисип кете окшай деди. Турпандынки бүгүн аба ырайы карсак, турпанды бүгүн аба булутлук, температура 30дан 43 Цельсия градусча деп депти го. Деки жогору температура 43ке, 43. Яхшымыздар, ясачлар, көч база алдыдык жолдор раван ке деген учурун эстелтем айтыпты. Мен мо иш кылмадым, э, жакшы адамдар бар, жерде иштеп атыман, шамбы якшамбыдым мо, кар жок кеч кылып. Мавы өзүнүн намыды болмаган машиналарды, баглаш деген яги кирип баглайды го деп алымжа учур жолдоп да чу. Биз мына дедик. Qualingdin sayyoluğa tüşüp meydançığa geldim. Sayyolu yollar ravan ke diye uçurun tor taksi roz jana atıptı. Qurban jan uçurunuz.
1: Yaxşı mı hocam?
0: Yaxşı.
1: Sağ olsun. Bu programı kutendim anlatın. Üçün anlayın.
0: Rahmat Qurban jan.
1: Kutendim bilipli oxturdu.
0: Hava ha? Abdurim ka.
2: Bun payyolları her şey istedim.
0: Buldum akıl, yemur şu.
2: Yol kayarı. Kıyıcın kendini yolu.
0: He.
2: Kondon yolu kızın, kendini yolu kayıp bağlı yolları.
0: Buldum akıl, rahmet. Mr. Merdan, cilindiki hazır. Cilindi, yukarı temperatura 26, 26, 20, açtakken o. Yakışken ne hava ha Merdan? Merdan hepsi yakışık koncu mu? Hemdallah, çorunuz.
3: Dürüzelikte, Hürmet, hücudu ağının esnaf kanalını.
0: Yakışı mı?
3: Toplantınız ne yapayım selçosuna?
0: Rahmet ha.
3: Hem hazır olup tutunam. Ne bu? Yöcün getirip yollar ravan kendim.
0: Yöcün getirip yollar ravan ha. Buldu rahmet. Turpanda 43 Celsius gradusunu yokur digil olmaydı. 48 gibi çıkıdı Turpanda cuma. 43 digen normal işi o. Dep met dursun. He makul. Normal kem salkın kem makul. Ezmetçen namus yorun tapşır olduk. Ben bugün çöğüm şu. Doğurkanlığını teşhirmem bugün. Heee, iş kılıp, cabar kıldım, dep Ezmetcan, buldu. Yaşı işlem, oy, normal işlem. Özünün namıdı bombağın başını bağlaydığa işinle bolsa, katnaş cerimanısına düştüm. Burun bağlanla bombsa, katnaş cerimanısını el kılıp etip, bağlımsanla bağlı kılıp olmaydı cuma, dep alım cevap soruyorlar, dem akol. Şibiliğde maşallah sel köpürekke makama deyip tor taksi Yusuf Can'a verip de yeni karsak
4: bunun bilen özellik bu kez kalmaya kaldı.
0: Ne mi ne?
4: Düşürcansa yakında kalmaz.
0: He.
4: Çok korktum. Hem mutsuz vicdan pek sürekli ak sürekliydi. Mahu uyuz kanak uçur bir şey bakmadı. Şuna bu şükürle kalmayın normal. İnan tutmam da da kutu kaldım o ya.
0: Yıkılır
4: Türkler mi oldu? Çünkü o suyun taraflarda çikolatalarının kerefinleri ile patlam teşcik patlamın kettiği sulaşı.
0: Hmm. O düşmepsiz onda olsa o katnaş nait edeptik yakşı edepsiz.
4: Bunun bilen özellik o kez kalmaya kaldı.
0: Eee vay yakşı edepsiz maşinini. Katnaş kanunu kılap kılmışlarınız yok ki. Kaçkaydım şu balla sifendinki aldıdın beyhoğu geldim. Yollar avan ke avan bek yakşı ke diye uçurdu. Qarqay taksiye çıkız evet tuttu. Ben çokum yakşı okup yürek keserlikleri mutakhasisi bulum edip Merdan doktor. Fıçır yollap da bop da bop da yakşı okun. Yakşı okun. Tırışıp okun. Omda okun. Cuma emse. Keşke sayahat kılıp uya bir yerle kaylap yüme emse yakşı okasız. Hemdullah.
3: Dürüz edipte.
0: He.
3: Hürmet. Hürmet. Hürmet. Hürmet. Hürmet. Hürmet. Hürmet. Hürmet.
0: Hürmet. Hürmet. Hürmet. Hürmet.
3: Hürmet. Hürmet. Hürmet. Hürmet.
0: Hürmet. Hürmet. Hürmet.
3: Hürmet. Hürmet.
0: Makul. Tiyan Shan Chu, Jovtun Dadi Yuninki aldıda yollar avan ke dige uçurne hamdullah evetip to. Ma bir anlıqçımız mı? Çoğun apaşken uçur yollap to mem sizninki. Nevrem, muşu meyali de bir sizninki bir tal. Qoğurs nazırak kıptap yep koyup diken hem uzup mu çeşmap to. İki talını mı? Üç talını aldım deydem neçilik ağın uxmay mı edip yazıp. Şunu şundan tıllap gitip to. Benim o bekatçığım geldi o adamge. Demisim o uye, muş umumunun ışıltıdığa yerdi. Ula özlerimde ne çütüp göçerini dikip elip. Ulan

0: боран шам учурулупту. Учур жан 1987 жылдары токсун илалыкта mahalledeki ballar bilen koşunlarının kogun tavuzlarını oğurlap yep yürettik. Bizini bekmetullap ketmeydi. Bizinki bizge çıraylık yakıladı çoğunlar. Yigınlar kese desenler buludu. Biz üzüp vermez. Ama kalay mı kan üzmanlar ya deyip ügüt etti. Yıllar ütüp şu koşunlarının ki kızı daha çöp ütürüp bizden idarığa iş küçüktüken ekep koygılı kepti. Beni görüp apsi aynı küçük vaktada bizden koğun tavuzlarını kantalap yürüydüğün ballatı bu. Mana çoğun çoğun idarlığa mındak işlep mındak başlık oldu. Demez mi şundak ızadın iş kılıp hıcıl oldum ben. Kangır iş 40 yıldım kim mi bilindu degen şüken dep oyludum. Yakamda isil kağan gep de hem de o. Bütün meldi ki arkanda bir meldi buldu hem de. Bizden bu boğanın dayı var işlerimiz şu. Benim iştah kepene. Aldığınız su vaktınızı küçük balıttınız ki hem de bir idardı işlep yani ki şu rehber bopsayız. Onun dinkin aşılanın ki aşı kogun tavuz tergallarının ki balları silahının idarı uyutup ben sizden aldığınızı kek kaptı. Yani. Şaşta alı gepte. Şunu deyime bu ballağı selkarmanla küçük bu ballağım çoğuydu. Ni geledi işleydi. Onun dinki aldığı bir yerip kaldığı aşı buldu. Çünkü yakışı tesir, yakışı tesir kaldırıp tüke yani siz. Siz geçin daha mı şu çoğunla he? Hey, onda kımanla, ben desenle üzüp verimiz emez mi o, depti bana. Muşu işki bala, ben bilen çidavandın bilimangan, yanmay körüke çıkıp, tabazadın çüp kaldı, cuma muşu bala. Moto minip mangan ballayken, şikçalık moto minip, toksikot minip ağan balla. Ata Allah mı terbiye kuvatı da, katına sakçılarımız mı obdan nim kuvatı da. Biz mi devatimiz, şıkılıp. Sucu garbi kötüse koş yolun üstü yollar ravan geldi gavçanı bekli men evetip to Seyfa avçonuz Seyfa Uy Seyfa
1: Bağırıp çözüm ben sıralı avakya
0: Ne?
1: İlke ben de atrafı duyuyorum avakçıcak
0: Çink
1: Bağırıp çözüm ben sıralı avakya İlke ben de atrafı duyuyorum avakçıcak
0: Ya makul işkin doktor hanımın ki oldu dikide maşallah sel köpürek ya toslaş bak geldi gavçanı rişte evetip to Abdurim ka avçonuz
2: Kırıyoruz
0: makul
2: Kırıyoruz yetimizden kozulu yol kavri
0: He
2: Şincin yolu Her bir acat yolu yazdım Yağlan yolu yazdım yollara var
0: Sesim oldun ki aldı yollar avanken Mine bur hoşnan batı Qoğursa hemmeden burun pişatı Bir gün size şunun da çıraylık göründü mü Azıraq ip sep sep diken ben O hoşnam açıklap mine üyürük bağlap koygan Hazır mı közüm gibi bekset göründü o adam şıkılıp deydi işte hakim. Olcu da hava bek yakışı bir gün. Ben işe çıkıp aldım. Başka aile azaları tek uklav atı da karanla. Ben bu okulsam yakışı oldu deydi. Üçür yollapsız. Onda mı devk etmem? Sayılı bek yollar ravan kere gavuşan. İl yara evet. Rahmet. Zulfiye malım sınav uçurunuz hapşur aldık. Rahmet. Ох кепте, оппах кепте.
3: Он жетен жол хабар эйеңе яттырып тараптан. 15-ин башталсан алты кердим жолларны айтарып.
0: Болду рахмат, Мухаммед бек.
3: Ушунда жакшымы?
0: Жакшы, жакшы, жакшы.
3: Алтынчы килиндин мен нерсе?
0: Бу чыройлук ялан расым.
3: Чыройлук мал болсун, биздин берип көрүп келди мына акыр.
0: Чыройлук бир ялан татыплы мәвәтүдү бир езигил окшайдыган деген көчөлөр бек бир кыл кавкуа дамдыкма жакшы чыройлук аштак. Yok yeşil, etrafı açtık, ormanlık açtık yeke.

0: Ben Mahmud'um. Erkan
1: Şöyle
0: Bozdoğ.
1: çok futbolcu çıkan yanına bana dediler de çok şükür ben de bu işe.
0: Şömez
1: Gel
0: mi?
1: anlayı bu valla. Kaç çocuk geçtiler beni.
0: Açığınız kekettim ha. Şimdi ben anlap açığım geldi. Eski adam ki o. O çoğunluğun içinde eskisi bağ emez mi o? Bundan sekem çoğunluğun konuları kapatmış. Eski çoğunluğun mı bağ?

0: Özal hoş olsun.
1: Memnun mektep kıdıra vaktimde mi? 4. sınıf mı? 5. sınıf mı? Kıdıra vaktimde uçuracağım.
0: He.
1: Kıdıra dışımızda kurgunlu kısır köpçüden var. Koymuş, benim koşmuştu. Sen sonları kaçtı. Bunlar çıkan tartışmaktı. Zaten çıktı böyle. Börekçe şimdi şişip koyan bunu kullandı. Sınavdan bir vakti verdi. Şimdi yığla kurtarsam. Herif kısa vakti için çıktı böyle. Ay işte ötken beni.
0: Evet. Açtı ama.
1: Valla. Sabah kaçtırım. O kısa vakti bana cıflap koyam. Mekşiyorum. Cıflap koyam.
0: Cıflap koyam da. Oğul Kasım. Oğul Kasım.
2: Yaşım sızıkam.
0: Yaşım akar.
2: Kaşkaş erdin. Yoluk sürü basın Kaşkaş erdin. Paydak yolları. Her işte bir taraf rolanı attı.
0: Makul. Rahmet. Atuş, pamur yolları koşlanıyor yollar avanken. Ben okulap hem de çıktım hem de ya. Bopta, bırak gün çok yenip okluluk. Aşağım bükür etken de kere idamcı konmağa. Hem de çıkıdı kere idamcı. Sizlerin idarının ki aldıdık yollar avanken de elip çavuş yürüyorlar. İhtipak yolu. Radyo televiziya stansının ki aldıdık yollar avanken. Bugün Xotan'ın havası şunda yakışıcı mı? De Abdullah, benim uçur yollar siz. Rahmet, Seyfa. Sünni Amra yolları yollar avan. Makul. Alkan mazdas.
2: Bizim küçük vaktimizde de zamanla koğun tavuk tercih vakıdık. Ay sinek tercih vakıdık. Ay gangız. Son koğunlar üzüldüme biz başına bir sinek ne var. Pişti de bir üzüldüme küçük vaktimde. Dadam gidip bana bu pişmizi hemen üzüldüse de pişka vakı yeğilse bana ağzı üzüldüysem bu pişmizden koğunu üzüldüse buradan da bulunmadan bir terbiye kazan.
0: Şu. Şu mahallede hem de balla hem de bu yaz vakti asasen mahallede oynaydı. Ançı mınçı bilip bilmeyi bazı hatalıklarını ötküzüp kalsa çıraylık terbiye kılaylıcım ama mahalledeki çoğunla çıraylık terbiye kılaylı. Yağızımızın setkepler çıkmışsın. Aballah'a bir yakış tesirlerini bireyli. Aballah'ım çoğun oldu bir neç yıldın ki yılı çoğun kütüdü balla. He. Çıkırıp bir obrazımızın sakla yapmadık bir. Daha bir. Daha bir aldınların ölsün bir eğimin gidek adam diyelim. Daha bir. Açtık çoğunluğum çoğunluğumuz bulduk ama daha bir. Uçurup kalmışsam kendim başımda korkup da eğimin hep yürüydü kan. Onda bu her bir aldınların ölsün sılını bir tırlap mağdıkan çoğunluğum kalmakla. Cuma. Özal.
2: Hocam düşünürüm başına kırılan ki yine öyle ki bağlap buraya da aysın ettesinin nicat karını vermesin. Kaptan bağlaması mı?
0: Hey, bu oldu makul. Rahmet.

Oğlumcan ben kıyırsam vallahi beni maktama tıllama dedim. Oğlumcan siz yakışa demeyin. Vallahi küçük ballağı ondak ne bu. Küçük ballağı olan tamamaysız siz.

0: Davan Gazxan'da ücret yokken dedi Bekir efendim. Davan şimal yolları yollar avanken. Lider uçurunuz.
1: Uçurdun yolu kreş. Yen yolu koşuyorsun sıraya.
0: Aksu'da radyo signali normal işitti. Ha avazından anlap nait hoş oldum. Aksu'da yolu çürüversem, kristal yolları koş yolun için yollar avan deyip gineceksin. Kaç gün dedik koş, üst gün almıştırıp tekim süzük tekim yakışık halette. Sizler yetkiz iş için üstünde kıvatı da deyip dedik ko. Şimali bu güzel yolları yollar avan kendi gafçın Mehmet Dursun evet. Yöcünge yolla yolla arabam. Rahmet.

0: 2026 yılı 6. ayının 15. gününden 6. ayının 21. gününe memleket boyunca 36. kıtımlık energiya tejash teşvikatı yapıldı.
1: Bu kıtımki energiya tejash teşvikatı yapıldığının baş temisi, energiya tejashının yeni başlanış noktası da yeşilliğini kelgüsüge yüzlendireliğinden ibaret.
0: Abdunum Raylıq Tarakiyat ve İslahat Komiteti energiya tejash derecesini östürüş ve özgerçisini ilgir sürüp, hoş karbonluk yeşil tarakiyat yolu da kat'i tevrenmeyi meniş gerekliğini teşebbüs kıldı.
2: Qadirlik anlaşılır. Programımızın davamlaştıratımız Fütürler ve Köpke en yanılırdan başlayıp anlayımız. Abdurim Kavşarımız.
3: Yolları var.
2: Oldu. Altay, Şimal yolları var. Dikkat Fütürler'in de Fütürler aldık. Rahmet.

0: Gülkamer, doğru deyip de, açtık tutsa. Cevlan, çorbası.
1: Oy, uçlar kızır, rast aldın beni bir ne? Atadan kamağı da çıkıyor. Oy, yaman kolaylık kendim ha. Oh, oh, ve maşineyi de dürkün, öksüz kağıdık yolu verip. Vay vay, anı sınıfırlar, yeni bakma yaman kolaylık kendim ha. Yazsın, bulke abi. Ya vicdan düşmeyiz, ya tuz almayız. Vay yürek.
0: Vicdan düşüdü, nübet düşmeydi.
1: Yaman kolaylık kendim. Ülesi kesmiş olu abi. Yaman kolaylık mı ki abi?
0: Bana, mojik yaptım kül olsun. Ülepik etmişsiniz de. Ooo. Hey Cevlan. Hey Cevlan. Ülepik etmişsiniz be. Kolaylık geldiğin kandak yapamdı bu.
1: Şimdi için aldığınızda ne yaptın şükürtle? Lan ne yaptın? Sen toplayayım da bir yoyu yılı yolda. 2 kilo 150 metre per 2 minut toktuğun değil mi? 140. Ya 140 çıktı. Sana onu elini açık yap bu ya bunlar. Başı gelen kadın ne diyor başı? Mertsiz. Yaşar ayda ne aldı mıydı kanka? Sıkırtın ben aldım. Yaman kolaylıkın bir kere o. Vicdan içmeydi ki. Çıkıp bir yere sokulup ületip de...
2: İnkas vakti değerlendirsem işte, ola ama ya.
0: Buldu, bulmay. İnkas ne diyorsunuz buldu. Ada açıydı galiba maçımızda o
3: sırada. Formasyon ihtiyacı için hem de ayrıca buldu bu matanı. Lakin başka hakkı sırtılmaya da bu matayı da adamın sözü bekle demeyle. Ne işlerken de başkalar soktu mu yüz yarlındı, başkalar soktu mu yarlındı o kadar.
0: Bir yüz üçünün aldığı yollar ravan kıyadı gavuşçanın Ekber Guanhu'ya vatıptı. Xotan şehrindeki medeniyet yolları yollar ravan kıyadı gavuşçanın Oblet Xotan taksiye vatıptı. Ma ayrı durumda adamlar çıkışık başladı ya maşallah sel azken hemen çıkılıp dep koydum da ben sen gavuşçanı yollaptı. Ben ayrı durumda adamlar çıkışık başlaptı. Maşallah azken acınak gene. Yaşımızda bu çabda 15, 10, 14, 15 yaş vakitlerimde güve güve de bu mama. Makul. Esli mi yapıyorsunuz?
4: Cevlanca biraz kulaklar girip durunuz da bunu verip durmaz kesin.
0: Abdurayım.
5: O düzgün yolu kayalıyor.
0: He?
5: Bir şey yolu. Arbaya sat, arbayla yolu yapılsın. Bakın bakın, ıstırak yazdım yolları onu.
0: Meydan Beylo, koş yolun işte şunda ravan diye avçanım. Bu kalça Mehmet.
6: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
7: Donat kudun emdi aldım. Sel toğuz bir şekilde.
6: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
7: Vay tek soğuk.
6: Hey dadısı, onu çayına koyup kaynatıp içsemek yanılı soğuk çay o.
7: Tallop içirdiğiniz yanılı pesil soğuk çayı.

0: Yüşenbi küllükte içil makçe şu gün bir gün yerin baha buldu ki hemen esle. Şu etraftakiler okuyup kasa kırıp çıksanlar buldu. Bizim barımız. Aynısa bay. Kütür yollap da.
1: Biz atıyımız kızık şeflerini kız küçük vaklarımızı esit koydumlar ve anlanlar. Rahmet. Esler kubay yaşı ya. Oy kızmık.
0: Ya.
1: Kes kubayımı soktuk.
0: Şu emes mi o?
1: Aşı bir sınıf oğuluğu, oğuluğu kürek.
0: Ya.
1: Elakta çünkü nimreyimiz elakta sünlük yani sünlükten bir sınıf kırıbile pişiriyor. Bir sınıf seçe durup düzültüp koğunu sıkırıp direk, sıkırıp durup. Bir sınıf işine hep mangıp koğuşa.
0: He.
1: O öyle iyi bir sınıf kılık. Yitirip yitirip kalan dışınlar, teşirik teşirik kaldı ama işi bitiriz. Koğunun çünkü üzümünü yöğüp yöğüp öte gitmeyip. Aslan dışarı kılıp çıkarmaz.
0: Tilek ki.
1: Sabahlaştırmazız, 20 sabahlaştırmazız. Kokumuzda belki müşkek namlat ayağınızda unutkanmak zorunda oynağalarını yüzeyden buldu da belki bacarın diye sabahtan sonra esnaf kaldım küçük vaktimiz esnaf kaldı ne?
0: Şu çoğunluğum için bir gapın deppeyken bana açtık bizimki bakkım açtık vallahi kırıp şimdi ondan o vallahımı sel dötke deydi o çoğunluğu açtık deyip verdi dötke açtık vakitim alamdı bundan vakitlerde Mında kılıp çıkmam da o neslerini. Dötke o balla dep. Neymiş ol diye sekaçta bak kırıp diken. Şuna olan o çoğunluğa onu olsun diye kırıp kaptı. O yer keçip ilgilenmeydi kallığını bilip. Sonra mükuvap dendi. Ulanın mükuvakını mı o çoğunluğa kör kaptı. Şuna olan berip tutuvalay desem kork getirdi dedim. Berip tutuvasam kork getirdi bu. Yüzüm kork varan tuğa baktı da kork getirdi o. Şunu aldıdan ayakka bir ütüp, mayakka bir ütüp, yeni bir ütüp. Kılıp bir şey bir sıkırıp burnum aptımı nime edip, dep yüzü yüzü gekilip. Ayna kılıp, andın yenip çıkıp dike. Bu oldu hem de üye ketirdi o amaydı o dep. Ajınak. Bunda mı çoğunluğa vacı mı? O kırıp, anınki mükuvağa yerini kürüp. Ha bobtu dep, dikkat tepanmay dep. Jar kichik bala bilan mükümükilan oynasak mı, körüp qalsak mı? Oy, ne dedi o dep, munda izdep qoyamiz go, şunu oqşash. Aşta qılıp qoq ketmisən? Dep yenip çıxdı digan çoğlanmı bu ekan. Endi onun qığayışı toğru deganlik emas, lekin endi kichiklikdə. Aka xoşunuzdan toqosun tölep, yut tex iş tölep amdı. Aş bir iki toqon tölep atgan bolsam qılıq qalmazlar bu ekan. Asqar, çorunuz. Asqar.
2: Bugün, yolda ravan ken.
0: He.
2: Yolda ravan boğan dikken.
0: Nakşıdın he?
2: Üç vaktimiz, karlı yapsınız, yiyecek boğacak dedin.
0: Yokka, nakşım alın.
2: Üç vaktimiz, yetecek bir şey, üç vaktimiz de. Hepsini kalırsa gitti. Hoşçakalın.
0: Ne bu kanda ises? Yalan.
3: Şükran, ağaçımız da hikayetler istiyor. Ama o yaşlılık da geldi. Aslında ondan bunda şokluklar, ondan bunda işte bulu da hem de. O çoğuluşturulan, çok çoğulan, doğru hatağını hemen ayrı. Bir hata kımaylama doğru yoldum ama al kes ya o vaktada. Sen de al kes dedim. Alın bu keten de o. Çoğuluşturma alın bu manda ondan da.
0: Ya o... O dada mı? Dada mı işte tepeyken? Töğütümü 5 kırıp tüke dedi. Hemisini kürp oldum dedi. Birisi şakı çıkıvaptı dedi. Derahtar şakı çıkıvaptı. Birisi bir erik varken tok şu erikti yetip aldı dedi. Yeni birisi yeni bir yege çıkılıp aşında töğütü yege açtık müküptü. Dek cimmi mükmeydi dötle dedi. Azırak şarak şarak avazdan çıkırı koydu dedi. Aynen müküdü. Hemisinden yeni birden beri yap. Bunda çöyle yap. Körünü yitip ben yenip keptik yanındım. Depede kim kim o, sek palanı, pa, mavo, mavo dep depegen tep, ertesil devet tok biz. Sen biz daha bizden bakı kırptı kese. Şuan olan kür kırp cuma seneyse, kömüdü dep, aşina degen. oğlum cevap çorunuz.
4: Balılıkla en tatlı izgi, üstleri kırp, koymadan çağlarımız da onun için.
0: Öz hal of çorunuz, öz hal.
5: Koşurca abi sözlerini aldım, koşurca sıravan kendimi atıyor.
0: Adıl sol sarıyının ki aldı yollar ravanken buldu. Bizden meldi ki çoğu diyeceğim koydu anlaşın alaylı. Kasne. Yezam gülşen ki aylandı.

Aşın dostu anlaşılığa ve yetkizden bir kaç uçturlar başını yetkizeyle. Şincan'da konu avtomobilini yenisi almıştırış, yardım pulunu iltimas kılış tertibi adilaştırıldı. 6. 15. günü başlayıp salayet belirti iliş halkısı emelden kaldırıldı. 6. 13. günü Abdülhamid Raylık Soğudu İşleri Nazareti uçturuş çıkarıp, 2026 yılı 6. 15. günden başlayıp, bütün Abdülhamid Raylık'taki avtomobillerini bırak kılış, yenilaş, Kovun avtomobillerini yenisi almıştırış, yardım pulu iltimas kılış, salahiyet belirti iliş halkısını emelden kaldırdı kallıkı. Şertki uygun kildiğe istimalçılarının torda yardım pulu iltimasını bir vasıta tapşırısı boldu kallıkını bildirdi. Yeni belgeleme yolu koyulgandan kiyin, şahsi istimalçılar Yunşenfu əpçisinin konusunu yenisi almıştırış məhsus rayonudun yardım pulu salahiyet belirti almayı turupla avtomobil tipi boyunca, türler boyunca iltimas kılış kəsbini becerisi boldu. Avtomobilni bırak kılış, yenilaş, yardım puluğa karta, istimalçılar memleket boyunca konu avtomobilni yenisi almıştırış süpüsü ya ki Yunşenfu əpçisi içindeki Abdülhamid rayonunun konu istimal buyumlarının yenisi almıştırış mülazimet süpüsü çıkayıp, tordu uçur doldurup, alakadar materyallarını yolu sahamda yardım pulu iltimasına tapşırsa bulur. Konu avtomobilni yenisi almıştırış yardım pulu Yunşenfu əpçisi içindeki mas mülazimet süpüsü de bötutaş iltimas kılındı. Konu avtomobilini yenisi almıştırış yardım pulu da meblağ umumi somusunu kontrol kılış. Aval iltimas kılgalla aval erişiş kaidesi yolu koyuludu. İstimalçılar eğer şu aylık yardım pulu tarkıtıp bulunuş sebeplik iltimas kılamasa, 2026 yıllık bu pahaliyet ahırlaştığın burun, kink aylarda devamlık iltimas sunusu buluyordu. Uhturuşta yine bununla aydınlaştırıldı. Salahiyet belirti iliş halkısı emelden kaldırılgandın sırt, Konu avtomobilini yenisi almıştırış yardım pulu iltimas kılış şerti, tekşiriş tertibi, meblağ nakhlaştırış ölçümü katarlık türlük taleple devamlık esildeki yolu kuyuş tepsili kaidesindeki belgelim boyunca icra kılındı. Abdülhamid Raylık Soğudu İşleri Nazareti bunların talep kıldı. Abdülhamid Raylık'taki her kaysi avtomobil setiş karhanaları teşebbüskarlık bilen dükkanı kegen istimalçılığa salahiyetini tenşeş mezmununu teşvik kılıp, bütün ceryanda ammının yardım pulu iltimas kılış hizmetini ölçemlik tamamlaşığa yardımlaşışı gerek.

Devlet yolu 30. Leniyesi, Yayungan Korgas Yokursarak taş yolu, yeni mi şu Yöbin yolu bağlı yol bölgeninki koş yolun içinde kuruluş kılındı. 6. yılın 13. günde 25. günü geçe her günü saat 0'dan 5 geçe devlet yolu 30. leniyesi, Yayungan Korgas Yokursarak taş yolunun Yöbin yolu bağlı yol bölgeninin koş yolun içinde kuruluş kılındı. Örümcü Gongan Katnaş Başkuruş Tarmıkı yol yürüyüş eskertmesi ilan kıldı. Devlet yolu 30. leniyesi Liayungan Korgas Yokur Surak Taş yolundan 3614 kilometrelik yol bölgesi Olambay yönelişi de yol ilgilep kuruluş kılınıvatıdı. Bu yolda 4 avtomobil yolu bulup bazı 2 avtomobil yolda yürgül bulundu. Avtomobil şoförleri yol yürgende ihtiyat bilen haydiş gerek. Köytön, Midon rayonu, Aeroport yönelişi gibi avtomobiller Şanyun Şerqi Köçüsü, Şanyu Otur Köçüsü, Şanyun Garbi Köçüsü ve Todun Haba Taşyolu arkalık ayrılıp yürüp Bağan yolu üçüm körgüden devlet yolu 30. liniyesi Liayungan Korgas Yokur Surak Taşyolu kırsı bulundu. Bu yöneliş kuruluş mezgilde tak yönelişte takılıdı. Tekniki katnaş uçurlarını bilinç için Sulu Şitin Apçısınınki katnaş kıskısın bölgeye dikkat kılsağına bulundu. Örümçi Sancı Bağlım Yolluk Ötüşümü Körgüden Sancı Yönelişi Gibardan Bağlım Yolunu Takaş ve Ayılınıp Yürüyüşe Ait Katnaş Eskertmesi. Örümçi Aeroportu'nun Garip Terpideki Kelkünlü Manduruş Üstüne Şehir Memuriyeti Kuruluşunu Köçürüş, Özgertiş Türü'nün ihtiyacı tüpeyliden Devlet Yolu 7. Liniyesi Beijing Şincan Yokur Surak Taş Yolu'nun Tövengi Yürüyüş Liniyesi'nin 2851 km koşulgan 550 metrelik orundan yani Örümçi Sancı Bağlım Yolluk Ötüşüm Körgü yani şu Garbi Vokzal Ötüşüm Körgü'den Sancı Yönelişi gibi olan Bağlım Yolda 6. ayının 11. gününden başlayıp yol egellep kuruluş kılınıvatıdı. Plandaki kuruluş vakti 2026 yılı 6. ayının 11. günde 2026 yılı 8. ayının 30. günü geçi bulup kuruluş mezgilde takılıdığan oran devlet yolu 7. liniyesi Beijing Şincan Yokur Turak Taş yolundan Tövengi yürüyüş liniyesinden 2851 km koşulgan 550 metre orundaki Örümçi Sancı Bağlım Yolluk Ötüşüm Körgü yani Garbi Vokzal Ötüşüm Körgü'den Sancı yönelişi gibi olan Bağlım Yoldan ibaret. Ayrılıp yürüyüş layihası tövendikçe Sancı Aeroport yönelişi bardağı avtomobilla devlet yolu 7. liniyesi Beijing Şincan Yokur Surak Taş yolunu boylap devamlık olgu karap meyip Beijing yolu bağlım yolluk ötüşüm körgüden kaynigi burulup ondan Ürümçi Sancı bağlım yolluk ötüşüm körgüden çıksa ya ki Beijing yolu bağlım yolluk ötüşüm körgüden çıkıp şehir rayındaki başka yollarını tallap mansı buludu.

0: Mana Kudret.
1: Ha oturacak o. Ameliyatta mı şu şehirden mayge, mayden yüzde küsur, yüzde mi de gerek şişkiler koyuyor. Bu savvalar tatlı olan o söz. Kişilerin kalıptı mı? Mikroballık dolu denme. Ve hakikaten tatlı oldu yine koyun atkalım. Şuman şükürüm, ben şuman şükürüm, dört kişiden kızına sordum. Kaç kafadan aslında şu şehirden mayge, mayden yüzde küsur. Şu kadar mikroballık, şu kadar ışkılık. Kardeşim, köyün sensizliğinden teslimle kişinin derecesinden yaşadığını teslimen bulunan
0: köyün mikriban ha, köyüm çam, mikriban, aklın
1: ol. Aklın ol, merdan işlerine.
0: Kaç dakika?
1: Kulakları hiç kullanıyor mu?
0: Kaç dakika? Ya miyadı bu hem de, miyadı okşaş. Çokun miyadan da oldu, ayadan da oldu desek mi o, kamlaşmaydı. Kerem miyadı, şunun da aklın ol. Şunun da adem tesirlerini gidek. Bek hoş bul gidek. Aşındak bir. Biz oki demetlik, biz damı dadı demetlik, kaçta çoğunluğumuz var. Mehmet Ali.
2: Yolu sıra, kaçta yansı aklı yolları var, yansı daha bakarak bulutluk.
0: Rahmet, Abdurrahim'ka.
3: Hocam Fevri, Genç'i, İnan Tadda Yolu.
0: He.
3: İnan Tadda Yolu.
0: He.
3: Yani kovamışı, yansı versiyonu aldık, Eyyabak Kodağını aldık, kaçta yolları var.
0: He, makul.
4: Kazancı diken, sayar diyen, duş yapma diken, oydu.
0: Kazancın soyadı dursun.
4: Rahmet.
0: Kazancı da. Kazancı lık soyadı var dedi. Mağabey fikrim kaydıge uygun bulup kalsa yumulak aynaya koyup koygan bulsa. Makul maz sesim olunca aldıdık yalnız yan yolda. Makul maz inkasına biz katına saksılarımız bir yetkizeyle ya.
5: Tianşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken. Künleri yakış çüydü. Amevi kölüme küçük. Paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çekik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Tianşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakış çüydü, amevi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çekik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sılu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
6: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
5: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
6: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de kuturulüdü.
5: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tügütüdü.
6: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
5: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
6: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
7: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: İyice koşak mayda.
3: Çıkın.
4: Her gün bekliyorsunuz. Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulunuyoruz.
5: Kınanla programı başını gitti. Kızgarlık yiyen paranlarını anlığına var mı?
4: Seferinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Seferinizde biz sırdaş.
1: Bu programını Xotan şehri Qorqaş yo'li 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda talep kılgan.
7: Oy, tamakını baş götürmeyle yap kettiniz bu.
4: Bah, tamaklarınız bağın sır okşap keti vatı dedi se.
7: Kaysa onda tamak iti vat kalıgını bilidigan siz.
4: Bereket ulurdu şu. Untigisli Bereketnikin ekranında kulukum ısındır vatken tursanız.
7: Bereket, öyünge ilip kep digizliğini yanılı Bereket onu.
4: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
8: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
4: Çünkü babamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştüklerini burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken, bunun önündeki babam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanına özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük trik ve tırt.

0: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yenilikler.
1: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şatlıkı.
0: Diktinle seferinizde biz sırdaş programımızda bolsun.
2: Seferinizde biz sırdaş.
1: Seferinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
4: Oho, seferinizde biz sırdaş.

0: Dodo, pesin soğukluk çeyini azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi. Navay ustam, nallarınız ecep sınıya pişip de.
2: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket onu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım balay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
0: Dodo, pesin soğukluk çeyini azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

Abdunum rayonluq soda işleri nazaratidan egilinishçe 2026 yili 6 ayının 15 günüden başlap Abdunum rayon boyunca avtomobilni biraq qilib yangilash, kona avtomobilni yangisiga almashtirish yerdan puli salohiyat belti elish halqisi amaldan qaldirildi ekan. Shartga uyg'un keladigan iste'molchilar to'rda bevosita yerdan puli iltimosini topshirsa bo'ladi ekan. 6 ayının 8 günü Abdunum rayonluq madaniyat ve sayahat nazarati 6 türkümdeki Abdunum rayon boyunca Abdunum rayon derecelik gayri maddi madaniyat miraslarının vakillik varisları tizimlikini ilan kıldı. Şinjan boyunca 221 kişi bu tizimlik kirdi.

0: en yeni yol uçarı ve ala mülazimet 107'de tötte. Abdomobilinizde oldurupla radyo çastotanız ne? 107'de tötte.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Sulu Shitting Update'ının 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sayfasına aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturulan nopozluk çöndürüldü.
2: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özüde uçturuldu.
1: Sağlamlık körsetmesi gumanik qarashlarınız tügütüldü.
2: İşke orunlaştırış mülazimtide suallağa cevap verildi.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaqtıda yan telefonu ızıl görəlaysız.
3: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxasının en türkülük sinema mezmuları sarxıl.
4: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba?
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdan Sulu Shitting Update'ını çürüp serkıl mezmunlardan huzurunun.

Başqa yanam şu, Uttur körük şarıq yolun işte Abdumabulla sal çıqıraq da püçür berip tu, rəhmət tapşırıp aldı. Qazırının özde, xeritit ki yolana ahvalıqı qıraydıgan bolsaq, ihtipaq yolunin kem şu, Minhua kodisidin, Xöping nalı uğucu boğan, Cənubdın şimaldıki yolun işte Abdumabulla bir qadar köpken, yürüş astıken. Onun başqa yana, Suru şarıq kodisinin ki qoşumçu yol, yani şu, Yingchuan yoludin, Beijing Cənubi yolu uçu boğan, şarıqtın qaribdiki yolun işte mu, Abdumabulla bir qadar köpken. Onun da başqa yana şu ittifaq yolunun ki, Jingying yoludan Minhua kodisi uchib bo'lgan shimoldan janubdagi yo'lni ishtimo Abdumabulla bir qadar ko'pgan yurish ostigan. Onun da başqa yana shu Qarmay g'arbi kodisiningki qo'shimcha yo'li. Charbaq kodisidan shu g'arbi shimol yo'li uchib bo'lgan g'arbdan sharqdagi yo'lni ishtimo Abdumabulla bir qadar ko'pgan yurish ostigan. Onundan başqa yana şu Zhongwan kodisi, Lushan kodisi, Hongshan yolu qatarlıq yol biləklərdə mu Abdumabulla bir qədər köpkən dostlarımızın şu yol uçurlardan önümlük paydalanğaysılar.

0: Dostlarımızın Yakupcan bugün buladığan Şisendiki bazarındaki tepsili uğruna kayardıdı deyip söz kaldırıbdı. Buladığan dostlarımız kanı bir uçur bir ottanla. Yana dostlarımızdan Mahmutcan özününki beğidikiye meybağla pişkan örüktek durdu. Bu örüklerininki suratlarını yollabdı. Rahmet yegendek bulduk. Ondan başlayan dostlarımızdan Seher Bulbuli, Güzel Hayat, Şinfu, Ekber Katarlıq dostlarımız biz mi yoxdurub anlavadımız deyip söz kaldırıbdı. Rahmet.
1: Katnas Sənət Radiosu.
0: Gülcem Elham Hanım bana deyipdi. Oğlum muşu Junkan bir bosla bir hepti 10 gün yokayımız tazışı. Tolluq tatil kılıp, tolluq kallını aram aldırıp kelimiz deyipdi. Yaxşı oylap sile, yaxşı oylap sile. Aldın muşu sapranlaninki. Könüllük bir xatar bolşin ümit kılımız.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі Суысты бақытысының еніндікке желі нұқандыда күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желі мәбліқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmıga aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
4: Amrak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaçlı kuşurla, benim avtomobilim programımız da.
2: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğünlerinin doğru tanışı.
4: Benim avtomobilim.
3: Benim avtomobilim.
1: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda tələb kılgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettiniz bu.
5: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı durdu se.
3: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilediğen siz.
5: Bereket ulurdu şu. Untıgısını Bereket nekine ekranında kulukumu ısındır vatken tursunuz.
3: Bereket, öyünge ilip kayıp digizliğini yanılı Bereket onu. Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
6: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
5: Şundak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işin tutuyor. Hem de ben işin tutuyor. Bunun önündeki balam işin tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işin tıklarımız mengülük trik ve tırt.

Merhaba dostumuz. Muşu suyuninki bahasını sorup da, suyuninki bahası bolsa 97900'dün 147900 geçe bolu diken. İtibar berilip olganiki bahası bunun yeni şu 5'ti, 1'di 5'ti yıllık bilen 2'di 0'ti. Birisi olun sonya matur, birisi ziranşi içi matur çıkıdı. Okşumuğun tipleri ba. 2026 yılının nuskusu buldu, cümle.

Yedi bir dostumuzun maşinası bak yine. Son hatta 2020 yılından nuskısı iken. Muşunu bir bağla pese Tursun Johnston dedim. Hazır evet buya ya. Ondan da başka şu Cadillac'nin ki ATS'den birisi bakken çıkımı 17. yılından nuskısı iken. Cadillac ATS-L deydi. Hazır evet buya ya.

O, ben Jermaine Singh diyen dostumuz. Riyaset yakşı mı? Ben yakında otomobil seti olay diyen. 100 milyon içindeki çağın SUV bosa bir tavsiye kılandaydı. Mazır Karabakaya.

0: 100 000 yuan içindeki tok kaçılap mangalı buladığan, onun ki mayımı kaçılap mangalı buladığan yani çadiyan hundun maşından. Yodiyan hundun demediniz o, çadiyan şu hundu hundun ile size. Biyadi ağım yok de, dapsız biyadi ağımız bulmuşsa, jilinin ki yinhı, şinjian, onun ki yinhı ay yette. Onun başka yinhı, şinyao altı, yinhı el altı, vuling xingguang. Onun ki Chang'an Qiyuan, Fengyun A8, A8. Onun ki şu Zhongwei'nin ki M7, Wuling Xingguang S. Onun ki Landian'ın E5. Müşü abdomobilla bakken cümü, müşü Biyadi'n çıkarıp etken de. Biyadi deseniz şu Qing Plus ba, onun ki Haibao 06 DM, Qing L, Haishi 05 DM degenek abdomobilleri ba. Biyadi deseniz, Biyadi MS deseniz mi abay da begendik. Jili'nin maşlarını körpaksınız bulu cümü, Jili şirketinin. Avazda kuşurladın, Mehmet Ali'nin avazda kuşur bakken ala pakaylı.
1: Ha bağlı sofra istemlou, hamara avalon çizikla yasımol. Mem açım maşini sofra ama kuvvetlerimiz ara ötep doğuşum. O yüzden gaz gazka sorma kuvvetin sayesinde bir hatırla bir gaz denla. Ancak kumanla.
0: Doğru deydi ha. Ma çoğun maşini yandap mağmanla dostlar ha. Ma çoğun maşinden nurgun körenmeydiğen mağın çüşü dep koymuz körenmeydiğen yerleri ba. Şununla dikkat kılıp ha. Dikkat kılıp miyinler bulamdı. Kaysi şehirde Şengyan kılıdı Şangancı ne deydi? Ma bildik Allah bir de pırınla. Tursuncan ustam, abdomobilni bağlap bo'pti, bir anglab qo'yli ha.
1: 2016-yilda Lamanda deb mashina bozorga qilib qolsa 35 dan 40 ming turadi. 2020-yilda Sonata deb mashina bozorga qilib qolsa 60 ming turadi.
0: 60 ming ko'y atrofida. 10-10 keyin
1: 2022-yilda Mundial deb 60 dan 65 ming turadi. 2023-yilda Passat deb 80 dan 85 ming turadi.
0: 80'den 85 min koy etrafı da deydi ha. Biyadi'nin V Biyadi Vung El Kays maşinsin de atkan siz Mazır kırabaka ya. Meygu'yu kua deydi Ben Prao'nun birinci turdun tört kitim berip Ötelmeyi vatım Kanda kısam bula Minin kallam işlemem Doğu yakim şu Zat ötelmem de Kallam bekçi çılan o kanda kısam bula Sizden ciye deydi. O kallam çiçilango deb turvanmaysiz megoy xo. A şu özünüzün telefonidiki a şu Jacob Audien'den toxtumay imtihan bersiniz buludu. Muşu Moni Kaushi degen yer kirib toxtumay imtihan berib az degende 10 qitim 95'den yuqori alsangiz 10-12 imtihan tizimlidin. A şunda toxtumay sual körib toxtumay sual işilsiniz 10-12 kallanızda qaludu. 10-12 imtihan kirgan vaqtida muş temtirmay bek şu korkmay temkin aldı bəsiniz buldu imtihanı ötəb gitsiz çoxum əm də çoxum ötsiz Çin elnima sırlıq gülənə məqul buldu Tursun jaka məqul mən məhulkam yetkizib qoya ya Bilal Tortaksi deydi Qashqar şəhərində 200 yuan ketədi o Şangancın Şengyan qılışqa deydi ə

Makul makul he Mehmet, buldu. Kia nın bir maşinsi varken bunu mutursun Johnston bu yolu ite ya. Kia nın bir maşinsi varken muşunu bir bağlap besedeydi.

Turk tıkançlık bana şu Yaşar Abaysız'dan degen maşınına yaz bir adıyla Çin LDM degen maşın deydu. Ben bir karaya.

0: Abdurimjonning ovozi o'chirib aka anglaydilar.
1: 174 hozirdayam qabri. Mo'ylan yo'llar, qarpaylandan yo'qsa, pulpar yo'llar yo'qsa, chaltab yo'llari bor.
0: Bo'ldi. Azroq ilanolaylik do'stlar.
2: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
3: Donatkudun emdi aldım. Sel toğızıp şikin he.
2: Dodo, dada emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp tərkibidiki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılıq grohi işləp çıxağan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, part setiş dukallırdı setilidu.
2: Dodo, pesin soğukluq çayını azıraq içəycu.
3: Donatqudun əmdi aldım, səl toğuzub şikinə.
2: Dodo, dada əmdi sən bulamdı.
3: Vay tək soğak.
2: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.

Şunun ulan şirayli tünügün kanda oldu. Ha? Tünügün kıskanda oldu. Şunu da pek ha tünügün kıskara bunu ki bugün kısın deyimiz mi?

Biyadi Xaybao Nöliyeti İvi yani Sap Tohluk nuskısı ya. Hazır mı şu okşamayken işki nuskısı varken ha. Yani mı şu Biyadi 07 İvi 705 Tün Rongbansi 116.900'den 118.900 gibi oluyordu ki. Onun için Çağın yani mı şu Tok May Arlaş nuskusunun ki Bekçekken 135 kilometrelik 149 manken 135 kilometre Düngüy bensi 159 manken Onun ki 230 kilometrelik 175 manken 230 kilometrelik 186 manken Bazı okşamaydıken Hem de bu Çöndiyen bensinin ki Sap tokluk nuskusu Adette şu 100 Ama o Çağın'ın ki Saptok'ta Sizcil yürüyüş müsabısı 135 kilometr Yeni bir nuskısı bu 230 kilometr Onun ki Lıh Tok, Lıh Mayba Ekval Asta 1300 kilometr etrafı da Buladık ya ne? Hem de bunu şu Asanız Saptok'luk nuskısını asanız bulduk ya Saptok'luk nuskısı Sizcil yürüyüş müsabısı Şehir içi de şu Təxminən 550-dən 600 kilometr ətrafında manqalaysız gən. Onun ikin, müşu tök qaçılaş 10%-dən 70%-kici tök qaçılsaq, 5 minutlu vaxt getirdikən cümə təxminən.

AB deydi, riyasetçi yaxşı tutunluğumu, Tianjin rayonunda öy icarı buyurduğalar bazı mümkünün alaqı işinlardı. Böyle qini, dostlar qarab baxsın, gəx baxsın. Sırlıq gülenge, şu sizgide pəginim sap tokluq nusqısı ya. 169,000, 189,000 şikhal nusqısı bayken. Şu təxminən 550 kilometrdən 600 kilometrdə Cemalaysız kelli ki muş tok kaçlış tezken cuma bu. Haybao 07'de iyi bir sap tokluk nuskusuna ha. Hazır depedim sap tokluk nuskusuna kini. Aybi boldu yola vermen hazır radyoda ilan kıldık. Yola vermen boldu. Müşü itibar berinip boğandaki bahası 07 EV toxtan ha.

Bunun itibarı yokken cimo, itibarı yokken, bunun bir köyçem itibarı yokken. Müşü 169 mıngdan 189 mıngıca bunun itibarı yokken.

Bu şu Chuanqi Xiangwang M8 avtomobilinin ki bir uçuru bak yine. Chuanqi Xiangwang M8 avtomobilinin tokluğu bilen tok açılaydıgan arlaş energiyelik L, yani uzartılgan nuskısı avtomobili, Xiangwang IBA avtomobilinin tokluğu bilen tok açılaydıgan arlaş energiyelik nuskısı bazarga selindi.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Celil Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bu. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi hem bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Kız Hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıklarını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğa alakı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit Ullur üzülmeydikken ha?
6: Şundak bulmay, onunla yüp yigil bulmaydı o da ha? Akmervayit Ullur'un pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkırılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit Ullur'u yedirsek bulduken de.
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
5: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük FK Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı Alahide talep kılgan.
7: Akı Abdumobil'in asırtay digen.
5: FK Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı bari. Bahası muhabbet Mülazimet Etraflık FK Sılıklaşmayları Halık Soğurtsu katlaştırılgan.
7: Aşındak yakışı bası hazırlı baray.
5: Caylı adın vakaletçi akırdı.

Ondawa samana ongucularımızın programımız başlanıp yollanan nurgun uçuruları yetip geldi. Mahmutcan Budurçaşede. Ya yol koşulmuştu ravan degen uçurunu yollaptı. Tursuncan uçturbandaki Tursuncan müziği karab Zühre Kerem şikayet edeni bildim de. Hazır bek bildiğin bu kettin la.

0: Ülkem minin yolum karab durduğun tuza. Üçten kim aylanğa hiç çıkma kuskumunu toklu bilip taza. Obdan ye çıngdaydıgan küçümünü toplap çıkma. Bizim o ekilen oğuştup tamak etip berme dedi. Rahmet, rahmet. Sayılı canıptın şimal karab manğa yölünüş, hualin karab manğana maşın ayıta cık, sürat ayıta asta deydi ufçarı tor taksiye. Ya kendiki oranı milyen mey talla bazırına yeni da deydi Nail. Siz Nail ni siz ma serdemnin ki bir camın diyensinin ki bir aştak nimse emezsiz he hem karlaş kutsi Nail. Ya ki lobem ya serdemnin joy joyladikini bilip İlham koyulun yollar koşulmuştur avankiyen de püçür verip de. Ona vakit bara bara ötüp azıraq ilallarını anlaydığa vaxtımız geldi anlıqıcılar. Hem de deyikdanlar ilallarını dubosun yanıdan da püçürlerini bəgeyizler.
1: Dada pesin soğuk çeyini azıraq içeycu.
2: Tonatkudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
1: Dada emdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Hey dadısı. Onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
3: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken. Künleri yakışçıydı. Amivi kölüme küçük. Paydınışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgısının öysetiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

Bu programımızda Ahmer Vahid un zavodunu kullab kilovatkan istimalcılığa minnettarlık bildiriş hem istimalcılığının sağlamlığı için devamlık tırışıvatkan Ahmer Vahid zavodu alayda tələb qığan Ahmer Vahid un, Ahmer Vahid gürüş, yağ

Açık suları öy öylerin ladı bulsun tamaklarını itinle acayip okşaydı hazır düştük tamakı tayarlık kılı atkalla bulsa. Hemiş Ahmer Vahit'nin gidili itinle açı. Yani acayip okşığını izkizle. Yani işletkenlerinin hemisi maktab, dost braderlerimi birbirge tavsiye kılı atkan Yakşı Abdul Fuku Abdulları programımızın alayda talep kılgan. Eğer Abdul koymakçı olsanla Fuku Abdul'ını kuyunla deb düşlik programımızdan tavsiye kıldık. Baş dükkanın orni Ürümçi'de mavo. İhtibak görüknasıdaki burunqı dövlət modabiyyə mihmanxansının korosu da.

0: Ondaq bolsa endi onuqçularımızın bäygen uçurlarına qaraymız. Buxalcam yaşlaw yolu qoşunuşdu şundar awa degen uçurni yollapdı. Nail ishqilib har qaysi joydik adreslarini debdike sartamning sizningda bilisiz desem, sizlarning e'lon kuchinglar haqiqatan yomon. İstimacılarının kılısı uyuvitsle. Taşkı mühür baskanda kudi. Şuna ilan berdiğen iş bolsa 174'ni izlesek buludik emana. Şun ustop kettu o kadar ıslağa. Dip uçur yollaptu. Şu itkiniz ne etip doğra sizden mu? Maksulatlarınız bolsa ilanını kımak çözünüz. İzden mana 174 teyya. Aşta sizden mu maksulatlarınızın ki maksulatlarınız anlıqıcılarının, istimacılarının aşta kalbik aşta uyulup gittidir. Şihun dosyu yolları, şihun yolu dosyu yolları da maşin köpken, ha, anıqıcılar, paydınlıp qağaysla. Yani Mehmet Cekam, oltın toğrağının
1: uçuri. Onun zaratında ağabeyiz, yakışı mı?
0: Yakışı.
1: Bizim burada ağabeyiz, ağabeyiz,
0: ağabeyiz, ağabeyiz, ağabeyiz,
1: bir sınıf kalansı, bir gün ağabeyiz, ağabeyiz, Mehmet Etkes, Radyo Anadiyan, Rahmet, müjahatını selamet olsun.
0: Ha, rahmet aka, siz mu tamak acayip usta iş kılıp, ha? Kündi tamak etsiz, ağamaysız, hedimizin şunda obdan kütüsüz, nevrilen obdan kütüsüz. Mana kegem, şembi günüm haqaçan nevrilemi kiludu ilgıcı. Mən ba, minin gipim gikesek, mən ba, her gün keşte işlevatma. Demek siz keşte anlamaysız degen gepte. Saat 19'dan 20-20 gıcı boğan programını anlayan Mehmetçik'a. Pekal yakışık mapsız cümle ama anlayan, ızcıl anlayan. Mən şu vaxtada çıkım.

Yeni çoğunluğucular, kaysi yollarda ketip atısılar, talar tüzüm yanı vatkalar mı çıxdı, yollarda ketip atıqanlıqçılarımız. Şu yolların ofçorunu berip mansanla hem de paylanıp kalsın. Hem de bugün şembe maç şu vaxtı da belki abdumobula, oncu bek köp olmasılığı mümkün. Adetki ma hizmet günüge seliştirganda. Şundaktım hem de şu yollarda ketip atıqas ofçorlarını bəlsanla. Tasadvi tosulup kalan maşınca hop ketke yolla bop kalsa şu yoldan mağmaq çoğalla paylanıp kalsın. Avlat Kotan taksi yeni şu gaptımasız. Tamakı bağanda Uşırcan'ın telefonunun ya doğru işlemeydu. İşlemeydu ya tok tügü itdu dep uçurulaptı. Şıkıp bir iş bulap Roşengül hanım miman kıp gittu. Sertem ne örümenden dep uçuruyorlaptı.

0: Ay, Fernanda, desi. Putun içi kazı mı keygen paypıkını evalı kara pakız putun içi kazı buludu boptu desek ma ayak sağan pideknin rengi şundalı çıkıp kalan kip kızıl kap kara putlarını çıkarıp yetip gitti de dokmuş dokmuşlardan da biz cümüş ekvallarını dep özgerteyli bu baha işler körü vatkan işler özgerteyli ya onda satınlarını doğrulu bilip azırak eylallah deyken kayıp gelimiz.
1: Beijing vakti saat 14.
2: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jeli Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jeli Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
3: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışı çıydı, amevi kölüme küçük, paydalı çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin birinci numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin birinci numaralık turalgusunun öyü setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.

Nail ma Remi Sayuli Remi Lodun Khonsan tarap yollar avan dep futur yollapdı. Anan denkin ma nimishqa dep koydum demay siz şu atalgan toğra tuluq atmay dep koydum deysiz dep. Elik men bazilik özümüzünki adatınıp ketke eğisteli bilen tekhimu yiqiraq bir nem qılay dep qıldım. Mesalan liqi bazı atalgu bazı geplani mesalan tuluq ağa vaqtimizda bazı gepler mada atsak desek buludu deydigan gepler ba. Lekin hem de tekimu yıkırak düşünüşlük amibab kıldıgan hamde üzemden amaylıq müştak adetlengen tilini men boyunca deydigen ben. Mesela ama lekin okuğa vaqtımda ya uçur okuğa vaqtımda eskildisler o bunu. Lekin onda toluq bir erip neri beri bu kitkaldan işler yok onun men hile obdan nem kılalayma. Manada dep koydum degen gep neylik bazı toluq atmay. Mesela berip geldim. Azır yana demalıq isim kemde el isim kegen deyem. Müşta gepler bu qasa ilgi jığıplı deyemiz o. Onu ilgi kitabi demey. İlgi kitap sözü boyunca demey. İlgi yezilişi boyunca atmayım da. Eğisili boyunca lam atap aşta deyil kit kaldı ke. Toğru çünün bu da emse. Mən de koydum demey. Dep koydum deye. Eğer şunda yaxşı aşını toğır yaxşı anlansa mən şunda desem buldu. Abdurrahman Somkichi boldi, vay boldi 40 minut çiday dep uçur yollapdı mana. İhtiyarınız, biz məcburunu muduq eli dişötan o qaldım dep mən atmısınız buldu mu? Sizin gepinizi anlap çidap oturup mən mana dişötan o qaldım demisiniz buldu. Ən yaxşı qosunuz aşqan mangınız kelgen, minnəsiz.

Skender uchurunsini topshirib oldim. Siz 10% bo'yicha ham hisoblangan bo'ldi. 10% qancha shu bo'yicha ham hisoblasangiz bo'ldi. Nima 60 ninki 10% qancha hisoblasangiz bo'ldi 66. Shu inoqsiz vahshi o'tibsiz, vahshi menga yetibsiz. Boranşa. Muşu programını dəb, muşu ısıq turpanda çüşlikim uxlamay, kulukumğa orijini taqab onla

majmu men deb pichir yollagan ekan. Rahmat. Ma bu programımızga bolgan naayt berilishingizdan naayt xoş bolduk, berilib anglishingizdan.

Onda emasdı Nail. Ben mavi ürümçi şivesi de yakılma deyip oylayma özümle. Olcu şivesi de yakılsız emmi gepni deyip. Ben ölçemlik telaffuz kılma deyip oylaydım. Buldu. Nail tuluk tuğrısı aşu jimir tuluk bilen yakılay ya. Bu da. Mavi Aşmet Mu bir H I onun için Ahmet Ahmet. Hey Ahmet diye onu kocamız gelen. Tudun kaba, cinkay çiğ taraf. Şin Dongfang bazarının aldıdaki 5 acal yoldaki kızıl çırak yanma vatudu. Akşamdan yakı tok yok mu kendisem. Ayak taraftaki çıraklamı. Şunda normal da uçur yolu ganken. Buldu buldu ma uçurun ne biz bir hatırlayalı ya. Asiya xotin kuchsiq bir qatna saqchisi kelib, qatnash katta bezibdiki men kelib deb o'zgartay Nail anglang a. Xotin kuchsiq bir qatna saqchisi kelib, qatnashni ravonlashtirib, bersa deb bezibdiki bersa deb otaymish gap bo'ldi. Bersa bo'ptigan, yomon qalaym qan chigish bo'lib ketdi. Faqat midirlayammidoq, ikkinchi doktorxona tarafga o'tamidoq, na vaqt deb uchir yollagan ekan. Navatchi muarir anglavatdi. Hatir azırmış uçurunu bir bizim katına sağçılarla bir yetkizgen bolsa. Ameliyatı bu, bundaq bilgi şundayla mitçidi bop ketken, şundaq 20-20 şop ketken yolla pek tosulup ketip, iğir dərcili katınaşı yetkizilgen yolla da katına sağçıları buludu. Katına sağçıları hiç kaçan ondaq toluq damağa yeri yok. Mesen damağanım ula almış bir damalı. Şembi günlerde, şembi yekşembe, yeyt bayram dige avaqlada ulayın normal hizmet kıldı. Dijörünün sağçılaba. Müşte avaqladım elbet kilip köygen haman, eğer beyirip aşında öz kumandalı kılıp, şu yolun tertip kısaldığı şop kasa çoğum nek meydanı barıdu hatırlayacağım bulunla Nail'ın gibi bu içi itka vaxtı da mesela çigiş olup gettik de bazırka abayı tapamak ketkentim uçtak çigiş olup gettik de adeti biz iğzakıyla uçtak deyimiz bunu normalde çigiş bulup gettik demeyimiz şuna hem de silahını anlap kubul kılışınla üçün uçtak normal devatımız atalı olanı anadınkin yani ravallaştırıp bəsa da biz bəsa da bir reçüp qaludu. Bəzi əriblərinin ki acizlişi digəndək çü. Aşında əriblər acizləb mağudu qo. Amda aşında tıldı, şunda buludu. Şuna doğru düşün ola. Peki, qanda yaxşı bu adamdı nayı. Tələb fikirlərini qubul qılış, tüzü düşlər. Əskərtişləni, təkliflərini əlbəttə qəbul qılmız, buldu. Ma Pəxirdin bir uçur yollabdı, hazır qarsaqma bir maşının rəsimi tatıb əvətgənkə. Ma adaşının torumuz çırğı pəqət yanmaydı ki, tas qaldım su ağlı edəb. Qəşqəyədəki ma anlıq uçumuz gən bu uçur əvətgən, ya. Qəşqəyənin numar taxtısı, yəni Shinkyu 387 MW. Shinkyu 387 MW numar taxtılıq maşının ki igisi anlavatqan bolsunuz. Mam torumuz çırğı yanmaydı ki maşınınızın ki muşunu vaxtıdı bir unuşu vilin ha? Unuşdu vilin. Üzünüz unuşanmışsınız, unuşdu vasınız buldu. Malıqı üzünüz bilənmək qaldınız bəlkim. Diqqət qımmağan buluşunuz mümkün. Lekin ma keyinli ketivatqanla ma yanmıqan dikin, çıraq yanmıqan dikin. Mada su aldığın işle kep çıxıdı. Eğer aşta bop qası taz yaxşı mı? Emez bu işle. Şuna vaxtı da unuşdu vilin anlavatqan bolsunuz. Nəylə o digən anlıq uçumuz Şihuan Gaucia. Şihuan Gaucia mağarbaylama körüknün üstü tos iğir dərəcədə tosıl kətdi də puçur bəygən kərəkmət. Bulbul qoyadımı zökrəsənləm. Avı ürükümə ürüküm digən naxşını mən etib birəy desəm ma öydiki adəmnin futi sunuqluq mağammaydı. Bu xotun əcəb bir naxşı etidigən bop kətdi dəb oylab qalam ikin dəb etamadım da uçuruyorlardı. Elbette şunda buldu da hemen putum mu sunu gidip ben muşta yazsam bu hoşu gettim o. bu hoşu muş kınkınıgı patmayı nakşı yedidigan bu getti. Tek örgüm var örgüm diye nakşılan et gitti vatudu. Tek bağda pişkan örgüm dep. Hemen hazır çıkıp jügrep çıkıp bağla çıkıp örgülerimiz üzüp yeme vassam.
Бұны емді қылғанды да біраз көңілі кек қамысын, ойлығыныңыз мұ тоғырады. Елім яқшы шатлығым, дәрия деген ақшын етмапсыз жұмы. Анда ақшынан етіп саман әргіз, Да-да, қозөкре айла, чақ-чақ ұзыр сәкінесіге беріп ла, көдім мән, яқшы программ бопты лекен, біл әкмі чырайлық, бұ кетіп ла, іш қылып, яшырып, да, ой, мән әсі яш тұсам, немі кәп бұ? Ең?

0: Ay, Fərinin dadısı. Bir parça rəsimini tatıp əvətib du. Ama kızı kəptəni tutub ağan körünüşke kəptə tutub duğan əlləyke kızınız teyxi bu vaxtke. Bayam qoşnam kızımını əkildib öyüge əkirib getken. Bu kızım birden bu qoşnamızın kəptərini tutub elib bəgil unumay şundaqılıb qoşnamız bir vətti kəptərini edib. Ama kızınız buldu kəcim o. Nemin yaxşı görək qaz şunu evilib. Bəgil unmay tuquludu çin tutub ağan denkin amal yox da ola şu bir vitə də. Qoşnunuz mu şunda qılıq mərd qoşnike siz nədə o qayada oturursuz? Qoşnunuzun uyu kirib mən o bir obda bir gözümüzə çiliqdə de kəptələ bolsun mən çin tutulub bəməy otasam anankin unma bir vit qas əcəb emas bolsa ilqındaq taza şu İlki palancı neminin nevrisi ya ki balısı mançıncı oğludun kinkin balısı digendek manda kepteyle boğan bosa dekhi. Boran şah, mevludka çaşının gipini kımman Zöhre'ye yaşının gipini kımman dip makaldın birini tip. Toğra. Mellemez cimi ayarlar şunda oylaydı. Ahmet Can.
1: Buraya getirdik. Kaşkaydın karaya. Kaşkay Kamey Dağdaydı. Nazır ben. Şifanı aldık geldim. Yolla hoş gelmiş. Sıralamaya kalkmış yok.
0: Makul. Yani Tayyir.
2: Buraya getirdik. Yol üstüne yol üstüne. Masayı maçtan Renka'nın aldı. Zülsen Fili Yaşan'ın aldı. Maçında Nazır Köpe. Eğer Kostaş Bağ.
0: Makul. Van Yöçö'deydi. Hazır Yönfan kuruluş materyalları bazarının Bazır tərəb tosulu ketkərlik xəbərini bəyəndim. Tosulu şəqiqətən uzunğu sözülüb gedib doğmuş baza tərəb ki kevatqalla vaxtınca başqa yollarını tallab kəsi boğu dəyək təb uçur yollabdı. Qurbancan, minin ümidim telikim şu ki 25 yaşda 10 yıl durumda uçur yollabdı. Yaxşı telik buldu, rəhmət. Mən xoş oldum. Yenəcü Anlıqçılar, uçurlarını bəsənlər buldu. Abdi kim xoş oqtub da, ey, min əsləb türsüzə, dədəb. Əlbəttə, siz vecan tursunuz, siz vecan digən gəp gəgəndir sizin əsləyimiz. Un zavudunu aldı da maşilla biraz köprək digən uçurunu Abdu bəgənkənə paylanıb meyənlər. Abdurrahman Şəmər Badavandın işkincə aylanmığı çıxıb, hazır sayılığı çıxay dedim, yolla acayip ravanda uçur beribdu. Asiye, ben uçur bəyəm gəl, şun da uzun bobdu, xicil bulub, yaman təsli bədim də, boy, nimancı əmdi Asiye. Və siz o xicil bulduğa yerlədi, ütək etkən tığınız o, pişib getkən uçur berib, bunun qınim xicil bulusuz, oy, xicil bulmay, gəqli verin, bir gəqli vitin, bir avazıq gəqli vitin, Asiye. Ondan sonra azıraq ilanını anlayımız, muş ilan dinki sizin avazınızını anlamısaq hesab əməsə, Asiye onda olsa, avazıq uçur berin. Başqılar məm şundaq.
3: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi selindigan köp qavatlyk binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metrege bolgan öyle setildi. Binanın arlıkken, kün nuru yaxşı tüşüdü, ammavi kölümü kiçik, paydalıçkı bolgan kölümü çoğ. Şehirdün güldeki mihmansarayı Tianjin birinci nomorluk turalgu rayonuna makallaştı. Tianjin birinci nomorluk turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
4: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şıp da.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızlı malay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
6: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
4: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
6: Dada, emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
6: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Tallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
3: Abdumobil'da, öyde. Şundakla her cayda 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anlat. Hoşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

0: боран шак ак кептерме үллейду көк кептерме үллейду кыз жактын кулудаки бу кепте эмди аят жүрмөйдү деп жүрөлөп дадысы аллы качан планлап планлап бопту бу кептернин тагдирин Саюли Кашкар Шарқи көтүрмө көрүгүдөн Кыбыйло көтүрмө көрүгүнө келдим. Азыраак тосулушка башылды дейди Абдрахман Шамара. Анда биз Ахат Жаңбанын учурун аңлайлы. Макул, булду, булду. Яна чу, яна раван такси. Булду, эмди азыр кандайрак болгондо, э, мен кошулгансын. Анда десем, хижил болуп кетим, эмди ма, унчу эмес. Lekin onunda netçe lan yaş kursunuz. Netçe cik emas cumu madak.
1: Rahmetcan. Şifanın aldın ha. Bence siz bu yolla koşunuz ravan ha.
0: Buldu. Makul makul. Mahmutcan ne de? Ben bu adette kepte bakma. Kattı bakkan keptelerim neymeyi meriz. Kepte bakka da neymeydi. Yey desem mi könlüm unumaydı ki bu mendik hatalık mı kandak tep ya onda emez siz könlünüz unumaydı memu onda memu yigim kemmeydi min ama Xana yolu kötürmü körükünün asti sucu yolu qarab manga yönlüşte sürat 8 dildeydi o onda sürat pek asta men vetipdi ha Ay Fernandez aran türüptüke şunda o kes belen bulte dep Onda olsa anlaştığım da kılaylı hazırak ilerlerini anlayıp kaydıp gireyle.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Sılı Şıtin Apitalı'nın 6-0 pilosunun sıkısı torgu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bozsuz hemrap oludu.
3: Saat 8.20'da Sılı Şıtin Apitalı'nın 6-0 pilosunun sıkısı yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9.20'da Sılı Şıtin Apitalı'nın 6-0 pilosunun sıkısı yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalaysız.
3: Saat 11'de Sılı Şıtin Apitalı'nın 6-0 pilosunun sıkısı yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13.20'da Sılı Şıtin Apitalı'nın 6-0 pilosunun sıkısı yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamının numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
3: Saat 14'te Sulu Şitin Apdital'ın 6-0 plus nuskısı yanınızdaki turmuş emrayınız. Sulu Şitin Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı seti alaysız.
4: Saat 16'da Sulu Şitin Apdital'ın 6-0 plus nuskısı yanınızdaki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şitin Apdital'ı yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Şitin Apdital'ın 6-0 plus nuskısı yanınızdaki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Sulu Şitin Apdital'ın 6-0 plus nuskısı yanınızdaki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
6: Saat 20.20'da Sulu Şitin Apdital'ın 6-0 plus nuskısı yanınızdaki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Sulu Şitin Apdital'ın 6-0 plus nuskısı yanınızdaki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çınıksız.
2: Sulu Şitin Apdital'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunun. Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95

İlham ismini kanunguçumuz kıra kılıp aylınıp koyulun yollarına kep kaptı mən yolla yanılam ravanken deydu Manımışına kuşurulanı anıtış bilen programımızı ahırlaştırıp hemenlığa hoş demekçimiz başının ahırı yaktırıp anlap kızgılık bilen katnaşkan hemenlığa rahmet bugünkü şeker şembanla adedeki yek şembanla könüllük ösün, ehmiyetlik ösün sıkıytıp kılışına aldığını ilanla sıkıytıp kalmasın tamaklarını vaxtı vaxtı da yanla küllerinle hoşallık ilgide ötgey programı riyasetçisi Zühre Kerem. Hayır hoş, aman boğayızla.

0: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
1: Toğnatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Cungu tuzçılık

0: Kurohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazarı, top setiş bazarı, parti setiş dukalları da set alıyordu. Davay usta, nallarınız acep sınıya pişip da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memo bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
1: Davay kana, pişirik dukallarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Hürmetli radio anıqıcı dostlar, Fashion Spomızı'a kəgən uçurladın dostlarına yetkizu deyiliyə. Uçurlada itibak yollarda maşınlar biraz köprək yürüyüş asla, ligin alaydı tosulğan əhval yox digən uçurunu tapışırıp aldıq. Abdikerim sizinle qarşalımız, onda bosa, Mao Toyçila simlik dostumuzdan biri uçurbakken anlayılıyə.
1: Çormudun anca sıra dönümce kaçmak gibi olsa melkı verip melkı den bol şeye verip bol şeye den ne oldu olsa aşı yol bu iki dönümce kaçsın anca kadar anca başka yolu kalmışsın.
0: Abayatın varis isimlik dostumuz muş doğrusu mesela sorğana öydükleri hazır yoldakiyen duku gunluğunu mağavarayı sebeplik hem de İttivatkarlık üçün, vaqtlı qatnaşqa çək qoyulğanlıq üçün başqa yolunu tanlasam bulamdı deb sorabdıqan şu boyunca ma dostumuz cavab beribdi. Mushu boyunca mansanız bulduqan. Onda bolsa qadirlik radioyanlıqçı dostlar, davamlıq və işin supamız qoçurlar qaraymız. Tanjeloda bayatın dostumuz uçurbagandak maşınlar biraz köp, yürüş asta. Onun başqa Şınlıylıdımı? Maşınlar biraz köp dostlar, yürüş astaraq. Bolup mu ma adı sozlarının aldıdaki bölükte koş yönüşte maşınlar biraz köp yürüş asta. Longchuanjie'da azır koş yönüşte maşınlar biraz köp yürüş asta. Tuanjie'de xeyl olam köp maşınlar.

0: 베이징 왁티 사엣 오날때
1: Örümçe şehri Suüstü Bağıtısının yenideki Jeli Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablaq Siliş Tarakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler... Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyguyla sizin bir aram kılıdı. Ya ki sizini çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, Minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
1: Bu programını Xotan şehri Qorqaş yo'li 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamakını baş götürmeyle yap kettiniz bu.
3: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap ketuvatı da dese.
2: Kaysa onda tamak itivat kalıgımını bilirdiğen siz.
3: Bereket ulurdu şu. Un tıkısı Bereket'nikini ekranda kulukumu sındır verken tursanız.
2: Bereket, öyünge ilip kett digizliğini yanılı Bereket onu.
4: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alayda talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik Әдіпіні берәр Тірек вә Тірет. Тірек вә Тірет маркасының еңі мәхсулаты Варыс маркалық 6 тығылық сақал ағышны бір айдын 2 айғычы іштәткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтедіғініміз Варыс маркалық сақал алғыч.

Hörmetlik radyo anlıkçı dostlar, mezmurlarımız devamlıq deyiqtanladı boludu. Şincanlı kız 4 saat ücret tuturup, dostunun arzusunu əmelge aşırışıqa yerden bədi. 6 ayının 11 günü saat 9'dan 30 minut ötkəndə, Şincan Xalqara Çombazar Piyadlı Kocisidiki Canlay Şəhərçisinin birinci qəvdədə, Şincan Kozisi oyuncuqını yasaydıqan Abdullah Əmrullah'ın yeni dükünü rəsmi içilib xeridarlarını kütüb aldı. Saat 7'den 30 minutla etrafıda dükkan aldıda xeridarla ücret tutup getken idi. Ürümçi şehir ahalisi Şerif Ben Mahmud ücretinin aldıda turatdı. O, Şincan sırtıdaki dostluğu bakalıdan Şincan kozisi oyuncuqını setivilişki kelgen idi. Şerif Ben, dostum Şincan kozisi oyuncuqını yasaydıgan akan bək kilişken ikken, onun yasağan Şincan kozisi oyuncuqı teximi umakken, mana çoxum əvətib bədigen. Mana 4 saat ücret tutup, ahır dostumun arzusunu əməlgə aşırdım, dedi.

Hürmetli radyo anıqıcı dostlar, belkim torladın dostlarımızın köygen buluşu mümkün. Abdullah Emrullah'ın yasağan omaq muşu kozularını. Bu Abdullah Emrullah şu kozunu yasaş ceryanda torda naydı. Qulqulu kozgap nurgun başqa jayladın Şinjanğa sayahat kelgen dostlarımız şundaqla. Muşu yerlik sayahatçı dostlarımızın hatta ücret durup setibilişdek manımı şundaq naydı. Ut boğan bir resmi Elişini arzu kıldığan bir konçak məsulatını oturğa çıkırış arqılıq naiti torda hazır dan qazını batıdı. Əndi bu jigitnin yenilik yartışı ruhiye şundaqla özü naiti yaşa, şu yaş vaxtıda özünün əqil parastigi tayinib, yenilik yartışı ruhiye tayinib, cepağı çıdaş ruhiye tayinib, ətdigendin keşkice əndi netçi mınlığa netta konçakını yasaş oltırıp, Haqiqatan japalıq deyişki buldu dostlar. Toxtamay bir işini qilishqimo Raurus bir səbir taqat izchillik ketidu. Manim şundaq izchillik arqılıq özininki ilgar bolğan es tuyğularını qonçaqqa mujassamlab turib mana özü qılğan işidən axiri bir nəticə ünüm yaratdı. Demək yaşladın bolsa özanlarınki yaşlarının təfəkkürə aql parasti əlbəttə intayın ilgar buludu. Aql parastanlığa tayınıp manım şundaq yeniliklarni yaratıp özanlarning kelgusi üçün bir ul silishinglarni. Mesela muşu Abdullah Emrullah'a o'xshash Şinjan qozisidan ibaret bir mahsulot orqali Şinjan hikoyasini sözlashinglarni, Şinjanni texmi ko'p joylarga tonishtirishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Emrullah'a o'xshash yoshlarning egilik tiklayotgan yoshlarning ishlarining naydi natijalik bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, bizning Veyşin supumuzga kelgan uchurladın mı? Dostlar, yetkizeyli. Nurgun dostlarımız Veyşin supumuzga şu Abdullah Emrullah'ın dükkündün seti bağın umak kozcaklarını resimge tatıp, əvətip de özlerinin mu? Bu Şinjan kozisini seti bağınlıqını bildirip de. Yana Nurgun dostlarımız, yaraysız, manımışındak yenilik yartış ruhi boğan vaqtta, yaşlada, teximu yeni kozur məsutatla çıkıdı şu arqılıq Nurgun İş qorulışamağan yaşlar iş qorulışı alaydı, iş kütüb durğan yaşlar yenilik yartışını xalaydıqan, billi igilik tikləşini xalaydıqan, müşündaq yenilik intildiğan yaşlar koşulub, teximi köp yaşlar birlikdə acayip yaxşı işlerini qıla alaydı, biz işinimiz degen uçurlarını əvətibdu. Demek dostlarımız əm meylanın qızıqışı ərxili, ərxil qızıqışımızğa asasən kallımızda uyluqalarımızını yaşlar dadıllıq bilən qıpaqqa vaqtda, aman bir günü izcil Birşqa tırışqa vaxtımızda muvaffaqiyyat qazanalayız. Onda bolsa davamlı uçurlar qaraylı. Uçurlardan mana güllərini, çaylarını əbətib atqan dostlarımız buna aid köp əmanlarga köpdən köp rəhmət. Abdullah Emrullah'ın sodusunun texmi yaxşı buluşunu çin dilimizdən ümid qılımız. Texmi köp sayacı dostlarının şu Şinjan qozısı arqılıq Şinjanı düşünüşünü çin dilimizdən ümid qılımız digəndək nurğun yaxşı Tilekle yedip kepti amanlığa köptün köp rahmet dostlar. Teximi köp dostlarının Şinjan'a gelip sayat kılışını çin dilimizden ümit kılımız. Onda bolsa köğünlü aramanlığa yıkımlıq naqşıdın yeni birini sunaylı dostlar. Naqşıladın Naqşıladın ilticanamlıq naqşa köğünlü aramanlığa da

Qadirlik radio anıqıcı dostlar, Fashion Spomsqa kelgan uçurlardan dostlarga yetkizeyli. Muttalib isimlik dostumuz, mana bugün alar xotdan qumliq tash yolda qumliq petip qalgan sayyachilarning mashinasini so'rab chiqirib qo'ydim deb uchur beribdi. Bak yaxshi qibsiz jumu. Balkim shu sayyachilarning Shinjangga kelgandiki eng unutilmaydigan, eng ta'sirlik, eng ta'sir qilgan ish dal sizning ularga yordam qilgan mushu ko'rinishingiz bo'lishi mumkin, balkim keyin. Mesela her kadim Şinjan'ı əsliğe vaqtta, vay Şinjan acayip güzel, bək könüllük oynuqandıq. Şu vaqtta, kumluqta minu ötip, maşinimiz petip qağanda Şinjanlıq bir yigit, maşinimizin sörəb açıqıp bəgən, dəb sizni bir ömür istin çıqamaslıqı mümkün. Muşu Şinjan sayayı dedik ki, unutulmaydıqan yeni bir iş bop qilişi mümkün. Qadirlik radioanlıqcı dostlar davamlıq veşin supumuzu uçurlağa qaraylı, uçurlağa qarsaq. Men programını ayet yaktırıp anlavattı men. Depto daim canandın. Aksu'da hava bulutluk, şamalı sel küşlük diye uçuruna əbətibdu. Onda bozsa, yan davamlıq Vision Supamızı uçurlağa qaraylı dostlar. Hem de bugün dəmiliş günü boğacqa bir kısım yol biləklərdə maşınlar intayın köp. Dostlarla muşayaqdı ki, mülazimətlerimizin köp rəkiyyət güzüb duraylı. Xuydan cunci. Çidavan şimali yoldan Xınan şərqi yolğıca şərq xərib yönlüşdü maşınlar biraz köp dostlar. Sürət 10 ətrapıda. Onun başqa Tayuan şimali yolu Yingbingludan Xibi qərb yolğıca şimal janıb yönlüşdü. Bu maşınlar biraz köp sürət 13 ətrapıda. Xunguangsha yolda maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Say yolu Suju yolu ötüşmü körük bilən Qashqarı şərqi yolu ötüşmü körük Muşu arlıqdakı bölükdə qoş yönlüşdü maşınlar biraz köprək yürüş asta. Yana qarsaq dostlarımız. Mavu Xualing Jitunli Jiuqiu üst tərəfə mavu Yinduda Jiudian qarab manğan yönlüşdə maşınlar biraz köprək yürüş asta. Şidaçanın üstüdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Çavuşmir ətrafında Abayqa qarğanda hazır maşınlar səl azlı deyə Abayatın rəsmi xeyli tosulub qapdı ki. Andan Şiday Guangchan ətrafıdakı yol biləkləri, Sesimolun ətrafıdakı yol biləklərdim o. Maşınlar biraz köp yürüş asta. Yani qarsaq dostlar, mağdaşımın Şerçan'dan Reminlu Lijaucağı çıxan yol. Maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Andan xalq yolu ötüşüm görüknü üstüdün Nənminge qarapmanğan yönlüş, Nənmindin daşımır qarapmanğan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Minci ətrapıdaki yol biləklərdə maşınlar acayip köp cümo dostlar. Longchen köçüsü qoş yönlüşdə maşınlar bək köp yürüyüş asta. Andan Bauxunda asadın mağı təngi taqqı qarapmanğan yönlüş, Sənşxanzı Qızılçıraq, Töt Koca. Maşınlar nayt köp yürüyüş asta. Dabazadın Sənşxanzı qarapmanğan yönlüşdümü, Cefanluda maşınlar nayt köp yürüyüş asta. Şınlıludumu, qoş yönlüşdəmiş Adıl Solsarının aldı tərəflərdə maşınlar nayt köp yürüyüş asta dostlar. Yen davamlı qarayla. Andın Tönceludumu dostlar, maşınlar biraz köp, qoş yönlüşdə, bulubmu Tavuzcan bilən Dabaza ağırlıqıdaki biləkdə. Yen ən yolu Ravan, Davan Canıbı yolu, Vənkı Qarapmanğan yönlüş, Mavu, Çinyövəndin, maşınlar biraz köp, yürüş asta. Davan Şimali yolurdumu, umumi liniyədə maşınlar biraz köprək, yürüş astaraq dostlar. Yana Minxuaciyədə maşınlar biraz köp, yürüş asta. Qağan yolu asasən Ravan, yan ən yolu Ravan dostlarının Ravan yol biləklərdim anqandım bir xətərləki diqqat qılışına adam köp yol biləklərdim anqanda çoxqum piyadlarını köygəndə təşəbbüskarlıq bilə yol birişinlərini piyad dostlarının mu maqqatnaş bəlgi çıraqlarına alayı diqqat qılıb piyadlar ötüsüzlüqü bacaydın ötüşünü yol bəgən şopur dostlarına qanda qılıb rəhmətimizini bildirimiz dostlar. Bir xətərlikə diqqət qılğan əsasda ətrafının bir xətərlikini gözətgən əsasda yol bəgənkin tez-tez ötüb ayıldın. Şopur dostlarının muravan, minşığı kapalatlı qılışımız, bizdən ulağı bəgən ən çox rəhmətimiz. Qollışınlarını silək yol bəgənkin siləmimdə telefon anlayıb, ətrafdiki binala qarab, asta mundışıb yenanladikilə bilən. Bundan mağmay. Bir xətərlikə diqqət qılğan əsasda çin dəssəb hərəkətlər qolay bolsa, həm də hərəkət qolayısı çoxlar bolsa, amal yox asta ötüş kerak bir xətərlik yüzüdən. Lakin hərəkət qolaylıq bolsa, bir xətərlik alay diqqət qılğan əsasda tezraq ötüb şopur dostlarımı o yolnu tezraq bir qalayımız dostlar. Abdunuq Çırba. Bahar yolları ravankən Cənubi bağçanın aldıdığı yollar ravan deyə uçurunu beribdi. Abdurrahman Somkiçi Qolcu 10-cu rayonun aldıdığı yollar ravan deyə uçurunu beribdi. Səvi sizni qarşılayırıq. Onda bolsa davamlı uçurlarını yeniladıq, ha? Ma muzikimizni ötürüp kaptan uçurunu anlayılı.
Рахмәт. Қадірлік радио аңғычы достар, біздің бұл программызның Қотен шәрі Қарқаш Юлі 55-ші нұмырға жайлашқан Бәркет Ашлық Майзауды алайды тәләп қылған Бәркет Ашлық Майзауды іштәп чықаған мәсілатлар сүпәтлік достар. Бір 20 елдің аштымы ке бұл зауытның тарихи қылы ұзын менің есімді қылышчы. Демәк, халыққа ярғачқа, емәклік ма іштәп чықаған мәсілатлар сүпәтлік болғачқа езчіл азырқыдәк әмдейі. Найды сүпәт тәләп қылдыған базары қабыды дымы, күштік базары қабыды дә, азырғыч изжел тәрәқи қылып келіп атқан зауытланың бірі. Шоңы достарымызға, мұшы бәркет марксидеке аштық майладың мұ тетіп пекшін тәвісіне қылымыз ә, оның башқа тірік вәт тірік тұғыларыны базағы саған тірік соды чәклік шеркеті мұ, алайды тәләп қылды, еңі мәсулатлары чықуаты ду бұ шеркетінің мұ, пакыздықны сөйдіған достарымыз изчел тірік тірік нұғы ішілтіп кеватысылы, ма еңіден чықаған мәсулатларыны ішілтіп пекшінланы тәвісіне қылымыз ә.

0: bu programını tırt sodu çek şirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Dostlarımızdan badam taksi mama bara diyor aldı da yolda men o atkaç müşkirata atkaç anlavattı mende püçür birip du. Rahmet işlerimiz hoşluk olsun.

0: Yazdı çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılış şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 174 katna senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ertigen ya güçtünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Suz tuz suyunu az azdın köp katım içip bergende bedendeki yokatkan suyunu önümlük tuluklığılı boludu. Yaz pasılda çınıkış yana ruhi keyfiyatını tanşaydı. Hoşal halette çınıkış intayin muhim.

Şinjan Bortala Moğol Abdunum oblastıdaki Qazan daryası vadisida deniz yüzüdün 34 egizlikki 3000 metr keladigan chegara liniyasida 37 yaşlı Qazaq xalq saqçısı Asılbeknin xizmet orunda üntinsiz çıng turvatqınığa 11 yıl boldı. Çaruçılıq rayonudan çıqqan bu yaş bugünkü gündə 2021 yılıdan 2025 yılgıca Şinjan boyunca qanunçılıq boyunca yıllıq şəxs şərpigi erişken. Ilgirki tekla her günü karımızlıq tağ yolu da çarlap, yan telefon numarını her bir çarıcının öyüde kaldırıp, Qazan daryası boyudaki hemme kişi işini digan köçme haberleşiş 110'a aylandı. Emdi biz azırki, Bortala Moğol Abdunum Oblastlıq Çegira Başkuruş Tarmak Atırdı Arşanna Yerlik Çegira Başkuruş Çoğun Atırdı Dolat Çegira Sağçıxanısının 4. derecelik sağçı başlıqı. Muavin Sağçıxanı başlıqı Asılbek'nin hikayesini birlikte anlaylı.

2015 yılı Kazan Daryası Çegra Sağçı İşleri Punktı'a əmdilə tallab əvətilgəndən Asılbek'nin duç gəlgini qarbılan 3-dən 2 qısmı kümülüb qalğan punkt öyü. 3 gündə andan tazılab bulunduğun yol, yana su, tok, signal yox günlər idi. Su işgəndə qarını eritib içətdi, göyüş yigəndə tağ bağırdın yüdüb çıqatdı. Yan telefon signalını neçə kilometr yiraqlıqdaki tağ çoxqısıdan izdəb tepişik doğur gelətdi. Lekin o birinci əvlad çigra qoğduğuçuları qaldırıb getgən 8 kvadrat metrlik gəmə qarağılxanısıqı kirib, yırtıq paxtılıq yutqan üstünü qaplıqan qarğa qarab. Peşqidəmlər çıng turalıqan yerdə mən nemişqi turalmaq dəkmən digən söz asta-asta qalbigi oranıdı. 11 yıldan bu yan Asılbek'nin kadimi Çigra liniyestiki her bir cilga, her bir töpülük kaldı. Cemi çarlaş mısapsi 120 000 kilometrdan aştı. Bu yer şaharın 3 kıtım aylanğanı beraber bulup, yırtılıp getken meşik ayğıdılan 26 cübü bar idi. O, atırat azalarını başlayıp türlük cinayi işler, amallıq dilosudun 200'dün artıqını paş kılıp, qeç büyürgenlerden 8'ini tutup, çigra liniyesi de azaldın kolun ketmeydiğen bir amallıq müdafiye liniyesini kurdi. Çarucılıq rayonu tutuğulup çoğun bolğan balı bolu süptü bilen, Asılbek Kazak tili, Uyğur tili, Moğol tilini bilidu. Çarucılarının qiyinçiliğini tekhimi düşünüdü. O, yan telefon numarını her bir çarucu ailesine kaldırıp, meyli karaburan çıdırlarını uçurdu etsin, ya ki kalı koyları muz daryağı çüşüp kessin, kahırtan soğukta doğruğa ciddi ihtiyaclık bulup kalsın. Telefon kılsıla, o haman birinci vaqtta yetip baratdi. 2021 yılı 7. aydık qattıq buranda, o apetke uçurgan çarucularını sağçı işler punktiğe elip gelip oranlaştırıp, öz yenidin pul çıxırıp, yanı çedir setip aldı. Kış günü muz tutkan daryada adam kutkızganda, o sonaktan ötüdüğün muzdaki suğu sakrap çüşüp, neç kilometr qoğlap, çarucini 10 min yandan artıq ziyandan saxlap kaldı. Çarucu atminip yarılınıp yoldan ezip kalganda, o atırat azalarını başlap, koy topunun ızını boylap ızdap kutkızıp, adamını ölüm gırdabıdan kaytırıp geldi. Ciddi ahvaldikilerini, qiyinçiliklerini hal kılgandan başka, Asılbek kanunçılık teşviqatını tağının içkirsidiki çarucılık rayonuna ilip girdi. Çarucularının çigrağı alaqıdar kanun nizam, aldamçılıkının aldın iliş bilimlerge pişik bolmaslıq ahvalıqa qarta, o köçmü kanay, teşviqatka ağızı ve işin topuğa taynıp, köçmü

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögün bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'da Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijodiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tijeş hemrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırca mılsız.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehrçisinin Şinjanın özgeçi soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Aptitali yardım berdi.
3: Saat 17:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämhurçığı aylanıdı.
2: Saat 22:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänerket hemrayıñız. Sağlamlıkka emrak bulup äkişip çıniqsız.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
6: Dostlar Gülgüncüler programımızın davamlaştıratımız ve işin üstümüzde Gönçem isimlik bir dostumuz yardım talep kılıp söz kaldırıp da yamalık tağ tarafta bir maşinin töküdü gəp kılıp maşinin kuzgalmayvatı da yardım kılgan şoförla bozupup tikeyende püçür verip da telefon numarını yollap koyup da hem de bu ahvalda biz siz amalba odullamışu sakçıgı telefon kılışınızı tavsiye kılmız müşu katına sakçılarga maşininizinki töküdü gəp kaptı dostlar. 131-99-85-41-47 деген номер екен. Программамызды дауамлаштыру атымыз, әмді де қытанлады болдығыны елімпән, үгінәйлі елімпәнге әхмет берейлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді біз, кечеде yol чырағының ке, енідікке кичік ашаратлан немі үшчін дайым чырақ нұрны чөгіліп юрейді деген темыда кичік сала сөзләп беріміз. Yaz keçileri koçada manğınımızda, çoğum her bir yol çırgının atırapıda nurğun uşaq aşaratlarının parlıqını baykaymız. Parvane, paşılar bir yergi yığılıvılıp, xuddi yol çırgını çördep, usul oynağanğı oxşaş aylanıdı. Ular nem üçün çırağ nurunu şünçi yaxşı görüdü? Emliyette bu uşaq aşaratlar çırağ nurunu yaxşı görməstin, əksce çırağ nuru səbəbidin ezip qalğan. Nait Irak kadimki zamanda yer şehirde lampuçku bulmağan çağlarda keçede çıkıp hareket kıladığan küçük aşaratlarının hemisi asmandaki ay ve yıldızlarına tayınıp yıldızını ediken. Ay ve yıldızlar bizden Nait Irak'ta bulgaçka yer yüzünü yurtkanda nur Nait tüz düşüdüken. Küçük aşaratlar paket nurunu boylap usula udul sızık boyu çuvçup yıldızını ezip kalmaydıken. Lekin insanlar yol çırığı yasap çıkmandan kin bizge nait yakın bulgaçka. Nur her tarafke çeçilip getirdiken. Kiçik aşaratlar suni çırağ nuru bilen asmandaki yıldız nurunu parak etalmaydiken. Yanıla kon usul boyunca nurgu ağışı püçüş yönelişini tanşap, uçu verip çırağ nurunu bir çögülüp mu harkan çıkıp mu uçup çıkalmaydiken. Yeni bazı alımlar küçük aşaratlarının tuğuluşlarla bir küçük adıtı barlıqını baykıgan. Ular hemişe asmanın en yoruk cahayı dəp qaraydıken. Şun uçkanda özünün dümbüsünü yoruk tarafki qartıdıken. Bundaq bolğanda yukur tüvenin eni qayırıp muqum uçalaydıken. Lekin yol çırgı yanğandın kiyen, yoruk cahayı asmandın yol çırgıga aylanıp, küçük aşaratlar tabi halda yol çırgıga dümbüsünü qılıp aylındıgan bubdu. Neticede bu hata yönelişke kapsılıp gelip, bir dem bu tarafke aylansa, bir dem o tarafke uçup, mengü yol çırgı atrapı da aylınıp yürüydüğen bıptı. Yoldan ezip geliştin başkı yana nurgun küçük aşaratlar tuğuluşudunla yoruk çayğı karap uçuşunu yakış görüdü. Bu hal alaydılık yorukluğun intilişçallığı tep atılıdı. Xuddi parvani o'tqa o'zini atqanga o'xshash, yo'riqlikni ko'rsa, o'zini tutolmay uchib keladi. Yana ba'zi kichik hasharotlarni yeydigan hasharotlar yo'l chirig'i yonida hasharotlarning ko'pligini bayqab, ularga ag'ishib uchib kelib, ovlaydi. Shuning bilan borgan siri ko'payib ketadi. Amliyatda bu kichik hasharotlar ahmoq emas, faqat necha million yillik yo'l tunish usulini qo'llangan. Biz insonlarning chiroq nuri qalaymiqan qilib atgan. Keyingi qitim yo'l chirig'idan o'tganda bu aylanib yurgan kichik hasharotlarni ko'rsanglar, ularning amaliyotda uyga qaytadigan yo'lni topa olmayotganligini bilib olasizlar.

0: Dostlarımızdan Kaplan'ın fikir bakken alayımız.
1: Kamera kalanınız yaxşı mı? Adım maşin satıp kalan balma maşin ne diyeceğim in bakta. Arın bir saatiniz yakıyla kulak kalsın ya kaldırırsın bulacağım.
0: Toktu yaptı maşin sınav. Yamalıq dağıt arap dikken Kaplan.

Dostlarımızdan Ahmet Niyaz Qarqash degen dostumuz Xotanın avarayını bir anlığan bolsaq bop diken dep söz qaldırıbdı. Xotanın avarayığa qaraydığan bolsaq azraq yağmur yağdı diken temperatura 19'dan 30 Celsius gradusqçı boldı diken jumo. Bununğa qitip Abdumrayınımızdaki başqa şəhərlərininki temperaturusu avarayığıma bir qarıb taylı. Ürümçide bugün hava bulutluq boldı iken temperatura 21'den 32 Celsius gradusqça. Altayda hava ochuq temperatura 16'den 32 Celsius gradusqça. Çöçekte hava ochuq temperatura 17'den 34 Celsius gradusqça. Gulcada hava bulutluq bolup kiyin azraq yağmur yağdı temperatura 16'den 30 Celsius gradusqça. Buğırtalada hava bulutluq temperatura 18'den 35 Celsius gradusqça. Qarmayda hava bulutluq temperatura 24'den 34 Celsius gradusqça. Көйтінді хава тұтық болып, кейін бұлытлыныды температура 22-дін 33 Celsius градусқыча. Шейханзада хава ұчық болып, бәзді бұлытлық болыды температура 21-дін 35 Celsius градусқыча. Санчыда азырақ ямғыр еғіп, кейін ава бұлытлыныды температура 20-дін 35 Celsius градусқыча. Құмылда хава бұлытлық температура 24-дін 39 Celsius градусқыча. Turpanda hava bulutluq temperatura 30-dan 44 Celsius gradusqça. Korlada hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di, temperatura 26-dan 37 Celsius gradusqça. Aqsuda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 18-dan 34 Celsius gradusqça. Otishda hava bulutluq bo'lib, keyin ichilida temperatura 19-dan 33 Celsius gradusqça. Qashqarda hava bulutluq bo'lib, keyin ichilida temperatura 18-dan 33 Celsius gradusqça. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dan 30 Celsius gradusqça. Yana qaraydığan bolsaq, şu Portala, andikin Sanji, Qumul qatarlıq şəhərlərdə şu jaylardakı meteorologiya stansiyası çaqmaqdan serh ranglik agahlandırış signal tarqıtıbdı dostlar. Şu Bugün tüştün kendin, kündüz gece, şu Qumul, Sanji, Portala, Qatarlıq jaylada, şu çakmaq çıkış, ahvali, bir qadar küşlük bolu degen. Dostlarımızın kim, şu separge çıkıştın burun, şikten çıkıştın burun, avarayığı alaydı, qara, pişpaliyetlerini, avarayığı asasen, oranlaştırışın çindilimizden tavsiye kılımız.

Yine ve şin sunumuzda kege uçurlar karayımız dostlarımızdan meyliyirin şu an rişte şin fukatarlıq dostlarımız yaxdurup anladık rahmet deyendik köngül sözlerini kaldırıbdu dostlarımıza rahmet ettimiz. Şunun bilen gülgünçüla programımızdan ahırlışı dağın dəmlerimi yitip kepti dostlar. Programımızın yaxdurup anlığan uçur bəgən barlıq dostlarımızı rahmet ettimiz. İşlerinle oğuşluq bolsun, sapranla bir xatlar olan bolsun. Mən programı riyasetçisi Qadriya Qaysar növetçi muharir Ramila Abdümet. Dostlar, tövende de kıtanladı bulduğunu 174 Katnasana Radyosu'nun Adılcan Ablımıt Riyasetçilkideki Katnaş Liniyesi programı. Radyo aldıdan ketmek

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı, Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş liniyası programımızı.
2: Katnaş liniyası.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik kəltürüş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

Sayyuli, Xalqulu körgüdün Qızıl Taqmanganda oyun. Xalin körgüçə maşınlar biraz köp gəldi dostlar. Bu uçurlardan bu önümlük faydalı pekanlar. Eşin numarımız Şincan 1074 yine devamlı. Dostlarımız uçurunlarını yığınlar, belgeçmeyinlar. Eşin numarımız Şincan 1074. Uçurunlarını sağlayınız dostlar.

0: Ağaçlarsa da sana uçurdur yeni bin köy yolu soyvak sotunu aldık geç yolla Ravan kendine uçurdu yollaptı İlhamcan ha. Hotten şehri tinişlik yolu Ravan deydi ablet hotten taksi. Unda op gitken basa Musa Can sen sellin senle uçurdu alayımız.
1: Kalam adınca. Ben adım kapsar tersindeyim şer kiracık. Sen bir nisiyatın kapsar kiracık kaynat uyandım.
0: He.
1: Menden kendine yükseldim adım.
0: He.
1: Yollar var
0: ha. He buldu rahmet. Uruşçu da çıkmadan da öyle iç dişlikte. Hoş şunda seni öfçürler karayımız gege öfçürler. Şunda o karab baksak. Cıvıyan taraf tümaşılın çıktıydı sabi ya. Buldu rahmet bege öfçürünüzga. Yine öfçürler şunda o karab baksak. Bana mavo Tuğsun Barat Efendi öfçürü yollattı ki.
2: Abi de alınıp yakışım olsun.
0: Yakışım siz.
2: Şunda yaktık anlamadı mı?
0: Rahmet sizge rahmet ha.
2: Şun hanım tam bir geldi. Kevi götürüz anlamadı mı?
0: Rahmet Tuğsun Cevap Efendi rahmet sizge. Nur Mehmetcan.
3: Karşı
0: alınmayı takip edersin. Oy Nur Mehmetcan, ne mavaz bu özünüz, kutunuz mu avusunuz?
3: Karşı alınmayı takip edersin.
0: Karşı alınmayı zadıl can. Ulıkıp çıktı akırı cuma. Rahmet. Yine uçurlardın. Ah su da var bulutlu. Avuz halkın paşı yok. Dep koyaydıken başka gep yok dedi. Daim can. Yine uçurlardın. Şunda o yolu yutumu da okarsak. Yine kege uçurlardın. Muyesserle bir uçuru var ki. Adılca yakışma yolu uçuruyor. Biz bugün Ürümçü'nün kolcuğa mangan, maytak kuşağı taşıyor, yığızı kegen de yol tutulupdu. Tak gömürülüp düştü de. Şu sebeple tünü gün yol itilipdi ki. Belki silah ayak okuturken buluşu mümkün. Haber anlayamayı minipduk. Tekhi içilmaptı. Başkalarımı haber tepkasın de uçuru yolluşum. De ma uçurunu bizgi temillep biripdi mu yeser. Rahmet. Şu tünü gün ki biz kege uçurdu mu şu. Şu sebeple katlaşık vakti çak koyup tükken tok. Uçuru gelip bırak mağmafsıla mı yasar ha? Bugün geçtim bir tünü gün bir konup sıla. Bugün geçtim bir konu vesanla o kadar mı? Hem de. Bağmam sıla ya bu yolda mağmam. Yeni bir kilem sıla ya mı yasar? Hem de bir iki gün şu Asasya Abdülnum Rayı'nın bir kısım caylarda yüllüğülük avarayı görülü atı demez mi? Şu sebepten bu doku konuluyunu maytak uçağı taşıyordu mu? Asalla şu ölügün boşluğunda tabi apet çevirin yolunun normal yürüyüşü gidekli oldu. Şunu için de münasebetlik orla şoprularının bir hatarlık için vakti çak koydu. Yani tazla yapıyor bir hatar boğucu. Şuna hazır mıyım da Ürümçü'ydü mü? Mesela kalsak Ürümçü'ydü mü avututuk. Nensen tereplerden yine hazırlık yağmur yıkıvatıdı. Etti mi şu ki? Şuna var aygı münasebetlik uçurlarını yakış igelleyip, yolu uçurunu igelleyip seferge çıkışanlarını unutkunumuz dostlar. Hoş. Muyasar Nın uçurdun ki, Musa Can'ın uçurdu.
2: Vallahi gittim cahit o tertukladı ki aylım.
0: He.
2: Serhat Kamlik, Musa Hazıca. Eğer sonunda bir emsak gittim cahit, Akbalı'nın tertukaya kadar gidip, benim şu devirde. Da şu devirde.
0: He, yettin cahit, tertil boğu için tiniş, öy işçi için değil mi? Tertil koyup beken de, hani kendi işçilerin dağı he. He, bab da vuruşmağılamış he, Kutullah he. Yeni bir Musa Can deydi o, bir yüzyat etti, dağ bazağını aldı bek tosulup gitti, sudu bu yavdan lin deyip yazıp koyuptu. Anımı gepti bu Musa Can. Tuduk demek için o söz. Dağ bazağını aldı bek tosulup gitti deydi. Su üçe yolu çantong deydi Nur Taksi. Bunu da belki uçurunuzu köp rahmet he. Şıkılıp bir tan diye avazını anlattı. Anlandı. Bu şu keynimiz bir Lazcan adamdı o şıkkı. Çeydi o da yerlik Lazcan'ın tan. Piyazcan adamdı o şıkkı. Hoşunda olsa yeni uçurluğa kara bakaylı onda olsa. Kege uçurluğadın guli.
4: Abi zaten yol kararı versen nemirdin çıla karıp mangay yoluşça maşınlar çöpken
0: ha. Bulu da rahmet sizge bege uçurunuzga. Tamamlı uçur bege şmeyallah bulu.

0: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdi malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işletip, ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
0: Tonatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
0: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Uzun buktuk ya bir yayı çıkmakla.
2: Şu, ona.
0: Mandık.
3: Dadı, Abdülmobil'in tüylükini bir içip ver ha? Sınırımla mənzir körpmeyen olayını.
4: Makul yine canım dada. Akan bilen bizden turmalay.
0: Bulmaydı o balam, bek haterlik.
4: Makul yine canım dada.
2: Oy meyli bir iç birine, bir dem sergidep meyvası.
0: Bunda diyen bilen. Vay vay.

0: Espera, espera.
1: Ahmélamse.
2: Recep Salkın! Nimdigen çıraylık!
1: Balam! Balam, gözüm açı!
0: Gelip kısalma
1: çocuğum! Ayıp mısın? Balam!
0: Gelip kısalma çocuğum, kutkuzuma!
1: Kutkuzuma!
3: Ata anılar vəqədin kiyin qancı puşayman kılsanlamı ornığı gelməkdü. Kiyin ki puşayman özünge düşmən.
4: Balanızı köyünsiniz, balanızını Abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxar qızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.
5: Qadirlik dostlar, programımız da onuşadı da anlavatqın Allah. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızdı biz əmrə programımız. Əməz Qatnaş Liniyəsi programımız da onuşadı da. Yeni uçurla qarabı qaylı. Badam taksinin uçur bakendik. Yəkən İtibak Yıldırı Şərixdən qarib ki, yollar avan dəfə. Paraktika vaxtı toşmay turub duku qunludu mansı bulamdı. Bulu da həm de duku qunludu eşkim yağızmanmaydı o, əsər. Əsəl. Vinozda çuqum şillik tarixi ba şopirdin birisi otturdu. Mağısla uy boyunca. Amda manda qovusu qunluda yağız aytsınız olmaydı, ha? Talep praktiki mezgilde pravi elip praktiki mezgilde yuqur süratlik taş yolda yağız aydaş gibi olmaydı. Eğer aydaş ki doğru kege ehval astıda yuqur süratlik taş yolda yeninizde 3 yıllık tarih var, şopırdım birisi olduruş gerek degen talep var. Yukur süratlik taş yolda. Ama yolda hem de bu yukur süratlik taş yolu kırmaydı. Bir hatalı ki dikkat kılıp, etsiniz buludu. Bulam da, hoş, yeni uçurlar karapakaylı. Zehir çekip tutulup, 2 yıl, 15 gün kesim çıkırılıp, pravus köygen bozkandak buludu. Bu xil əhval astıda vəzifini icra qıb boğandın kiyin ənin kəyindən yıqınqı 3 yıl işçidə təkşürtdüb. Şu nimi səyyacətin təkşürüşü var o, qaralı da təkşürtüb durduğun. Şunun 3 yıllık ispatını çıxış gerek. Yakın 3 yılda ikinci kıtım çekmedi degen ne ispatlaş üçün Saya orullarının 3 yıllık çıkırıp egen salametlik tekşürt ispatlarının hemini jigip vakit toşkan deyken apırıp çöğüken soğa gözdümüz. Enin kendini kaydılattın pravi ilişki ıltımas kısak buludu. Bu köygen prava, prava bıraklı yok buludu. Şu kesimini çıkarılıp vazifini icra kıp boğandıyken çıkıp yani 3 yıl tekşürtüp durumuz mu? 3 yıllık tekşürgen ispatını yığıp verip enin kendin 3 yıl toşkandıyken aş ispatla arkalı kayıtı bravo iltimas kılsak bulundu. Hoş, kapten o uçuru.
6: Hoş, güzel yolu kabri. Derya oya kızıp bir akşamda adı içken yeni istemaşım bekliyorum.
5: Bunu da bege uçurunuzu köp rahmet. Yine uçurların içinde o yanılı yutup mıdı o karısak gege uçurlardan. Adılcan siz yakışı mısınız? Mavu kızcağını bir katına sakçısı. Mavu kızcağına bir nesiyet kıp koygan bozu boğu dek. Mavu kızcağına dep uçuruyorlardı. Bu kızcağ elki Judy cingven ma toşkan sakçı. Şunu maşasını kendine çaplap koyup minipti. Şimdi ama numar tahtısını bir putu da itip koyuptu da bu Judy Jingwan'ın putu da numar tahtısını tosup koyuptu da koçak'ın putu da. Buldu. Altıken de Dajong akranlık Dajong maşını ki pick up. Şin IU5L ilegal de. Hoş yine bu şirketin erzat bol olsun.
7: Abi'ye yakışım ama yolu.
5: Yakışım siz.
7: Машина
5: бачык, аны сиген бир машинанын капатын чыгарышкан капатты. Бул удо, бүгө эрип кага окшумамдык, мыймандын жакты тыктым эме. Гарба айланмыш, шымалдын жанып, кезигилик тачөөсүнүн кейинде Abdumobil абзе көп.

0: Ütüp kessek Ravan. Adılcan. Milyonur Adılcan. Şireli. Bu bedi dengemiz. Kaplan canı efendinin uçuru.
1: Adıca alamadığında
0: Yakışım
1: tarafta
0: ses.
1: kendine nasıl ispat görüntü işte daha bazı alanı çıkken nasıl edilince tükkünün.
0: Bulu da bege uçurunuzga köp rahmet yine devamlı uçur bege şimdi Allah ve işin numarımız Şincan 1074.

0: Kaşkadır bir dostlar programımız dağılmış adı da dağılma okçuru olanı yığla bankayızla Kaşkadın yolu okçuru deydu ahır yok ko Kaşkadın yolu okçuru edeb yazıp koyup size ahır yok ko yor çiyo Ağzın olsa yine okçurlar kara bakayla gege okçurlar adın erzat boloska
1: Abi de yer kağınımızı bilip tak size Aferin aslında intayın maşını bek çıktım ha.
0: Bulu da rahmet.
1: Geldiğinizde sizin yeri kazdık.
0: Şunu demgen bir 10 min köylük soğuduk kagansıla

0: Qalaba uğallıq və tıllıqallıq çıxmaydı ha. Şuna bunun ərz qılıb muş qılmış üçün cəzalansın desiniz. Ha, video buluş gerek de. Baba, baba qalqan nəsi çıxış gerek. Hani kendi şap tatıp sinanız kepe demiş ki mangmayız onda kılım jo onda kılım dört kapak baş ana bu ne de tılap kan çıkan bolsa bunu aprep endin dedi lo malum kutma bunda kıldım ana ama aldım da piyadla yol bütüvatkan yol bir bassam bunda dedi desiniz ispatlansa ceza belgül oldu onun gamda tılgan ne yol aba onu kulukumuzda anlayabilip la pejon resim gidatlı aprep mamında kıldı desek o puttrep durmaydı. Ulan da ispat buluş gerek kanun icra kılıştı. Onda kısınız mesela. Koş cezalı kılıldı. Aç ispat öyle. Mesela ne? Başına akırı süret gelin gamba olsa. Piyadlar yol veriş cereyanda o signal oldu. Onu bir tatip aldığın sonra ama. Bu katnaş kanunu kılap. Şehirçeri abdumobil laba uruşku bulmaydı. Piyadlar çokum yol veriş gerek. Bu cihette katnaş kanunu kısayıp çürüp durup ceza icra kılımız. Yeni hızlı kilip. Sizni tılgan bolsa, bunu mavo cinayetler kanunu içe, beni tıldıdı mavo deyip durup, videoyu yapıp, diyorlar malum kısınız, aşının kumu hazır, adam tıldısın, cülüyor oldu. Şimdi anlama, aşının kaşını ele varsanız, bu, işte kanun boyu koş yazanmış mümkün. Yani bunun çokum ispat buluş gerek. Başından gel. Tıllığını mı ele varan bolsanız, hani, Kuma varlığı dilo malum kısınız çakırtıp ekip bir taraf kıldı. Hoş, Abdusalam.
1: Dürüyü getirttik, Adıcan kınavalınız yakışım bu.
0: Yakışım siz?
1: Eminimki maşinamdan şimdi yavaş kuşak bağlam, jettim ve kuşak diye. Çünkü maşinamdan icansı var, benim numarım, travamdan numarı diye, hoş numarı da. Ben yuvarlarken de insan yan koltuğundan işe bakken maşının vicdansını jüyütürken getirdim be.
0: Doğru. Maşının vicdansını jüyütü yap. Ben işin yan kılırsınız yakışamaz mı? Ahmetcan.
2: Kırı, cennetin kayıtlar yukarı. Hatta yenisem ağaçın, doğuşan, nazik, harap, mahalli, hoş yönü
0: sıralar. Rahmet, Faruk.
3: Ya biz yakışan kanalımız yakışma, dabasam.
0: Yakışa.
3: Kaaat, maşinliktim o. Bir tepişmek sorayım abim Cekka, sabahlısın.
0: Ya, ya, buldu. Ya, buldu.
3: Yuh birey sizge, satamısın, bana biremsiz.
0: Ya, buldu, buldu.
3: Teşkirge plan.
0: Ya, buldu, buldu. Ahmet, buldu. Ben mi tapmayısınız mı, dimen ha, buldu.
4: O dürüyün hayvri. Şimdi şöyrek yolu. Şifre kata yolu yönüksün. Karbaydan böyle yolda parakmağın yolları.
0: Rahmet, he. Hoş yeri uçurladın. Maşınağa çıkan ayalı xeride şahsi tazlıqınlağa dikkat kılanla, he? Ayalı xeride ala. Oy, derizini iç, mansam mı, bir tınğılım mı ya? He? Oy, derizini içi vettin bu mus, şamal mektemi de furgunlu. Oy, ayalı kişi muşta ulan da, ey. He? Oy, tınmayı otladım ben. Oy, sıl çükütüp, eynek mi da okarsan, bunumdan çöğür, statif kaptı o. Üpküde kızırıp kütüp tas kaldım akım tırınmıdır onu taşı ütüp oyunlup çüşküle deydim Ahmetcan. Manda. Demesi mu bek dikkat kılın la. Mavu hava bek ısıvatı da dostla. Hem talağa çıksak şu sıhtı tincikçılıkta teleydi o adam digen. Ma beden pakiz olsa vallahi şahsi tarzlık beden pakiz olsa telesi mi çoğu? Bek ne okup gitmeydi o. Beden yakışı olmasa tehlisanla o tekim oyluk sesik bırak çıkıdı. Tehliş normal yaş. Hem de sıp gitken ki tehliydi adam digendi. Lekin pakiz tutsanla beden bunda şahsi tazlık dikkat edip tutsanla anca ola okup gitmeydi o. Ne mi yakma? Hani kendi nurgulluğun yakışı materyalli var, mesulatlı var mesela. Ama bu. Koltuk etri ya ki mesela hatta şıcın çıkıttı o. Nâit yakşı boğun şıcın ki. Vaş vaşlı eğitim etsenle kup kuruhturdu ki. Talimey. Köyünekinin koltuk boltuklarımı yollanmayı için hatta kendini keşkiş kuruhturdu. Bunda şıcınlı mı baki. Nâit kolaylık. İp yürüş gibi kolaylık. Nâit bu şılçıçanlığı yakşı. Hem ulak buluk buraya bazı anlamında bir uslu

yapış kolunu götürüp de tın tın tın tın tın usul kendim de bir hızlı olmayız la. Yani usul oynayıp almışkan çaktım hep fıraklar fırmaydı. Ama yaz oğandı ki şahsi tazlık dikkat kımmısa ka özümüzge fırmaydı o. O etraf tükülerek bırak istedi. Ula ya diyenmeydi o kanalı. Ma mında mında eş mında mında dep. O şunalık dikkat kımmısa yaz oğandı diken bu pek sertiş dostlar. Onun üstü hanım kızla deydi bana bu. Hanım kızla diken onda bir kesse edem ki ek iş diken karlayıp karaydıgan. O zaman da yine de üç kez mi, keynimiz gibi kalmayı, cügürüplü gitti de kalmayı kalmayı özün kettin, yedin ketmedi, edip oturup sizde, deydi o maşireli sizden. hoş, dostlar, rahmet de, vakit doştu programını almıştır siz de koymağın bozsunuz bunu. Dostlar, dostumuz programımızdan vakit doştu koptu, King programımızda devamlı sizler için hizmetli bulunuz. Nöbetçi Muharrer Ramile Abdümit Reyasetçi, dostum Allah Adılcan Abdümit, sel türüp görüşeyle dostlar, yıldırın Allah'a rabam olsun.

Yine bundan sonra dostlarımız kaysi yolları hareketi var. Sizler yolların ahvalları kandarak. Kandak yakışı uçurlar var. Kandak yakışı kızgarlık paranlar var. Programımız katlaşıp, programımızdan keyfiyatını tan birlik keyfiyatını götür aylar dostlar. Hoşal koramlık sizlerge yar bolsun. Katlaşkı dair sual mesele davası sorgaş menla ve işin numarımız ekşi 1074 FM. Esil nakş köyümüzü ikiladın hazırlanıgaş menla. Yine bundan sonra uçurlarını saklayımız.

0: 107.4 Qatna Sənət Radiosu.
1: Şeyhun Şarkı yolu koş liniye de ravandaydı. Yine uçurla karabakay. Ayalım digen nakşını alsa deydi Davutcan. Buldu anlayın mesel durup uğurlaştırış kılaylı. Rızvan Gül Hanım rahmet karşı ağınınızda. Yine uçurla karaymış. Kege uçurladım ben mi yaktırıp anlamadım.

Тамыдай чүнтиян рахмат. Жолуччуру халык юлу да машинлар көп деп учурулупту Абдуа апанда. Хош, энэ учурлар карайбыз. Эгер учурларны шундай жоголуп мында карсак, Айнур кайсыны дейсиз? Мен бекче алмаштырып кеттим бу нақшы музыкаларны, а? Yine uçurlardan Peyzullah Efendi sizden bu uçuruğunuzu rahmet ama da uçur yazıp da kanda deydi o diyorsunuz işki kızacak çıkan maşınıza etir çeçe olsak bulamdın ime deydi o etir yok diye desem özümüzden bağ deydi o çeçe ulan çeçe ulan şaşkınız olsun çeçe ulan dedim Ama maşının içi tuman bop gitti ettirdikken kendi oturup çeçip. ne mi menden sorup çeçirdikken de deyip gittim mi? Mende ettir yok deyip gittim mi? He? Bir kutu ettirinin 20 minit tüketip etti kendi oturup çeçip. Çoştırdın da atıp oyağı kıçıp çeçip 20 metre kıp koydu. Maşının içi düt hazırdı. Körüldüm Peyzullah taksiyle uçuruyor.

0: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şipta.
1: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Ben bu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Köşme haberleşinin kan belvağlıq toru yakşı. Öyünüzge 1000 megabaytlıq kan belvağlıq toru ulap berdi. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq. Köp üskünni tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Simni körünmeydiğen kılıp tartıp berdi. Orınıtış, remote kıldırışlığın gəm kılmaysız. Yakşı tor, yakşı süpət, çoğun tor, çoğun itibar. Təpsilatını 10086'a telefon kılıp sürüştürün.
3: Hazırlık dostlar programımızda almış atıdı. Allah batkın Allah yollarımızdı biz Zemra programımızda. Yollarınla da biz Zemra.

اوکیانوس شرکتی نام باش تو کنه. ام جایلاد مو با. اگر با جایلاد که اون نه یا که میشه مسئله نیست چه نکشی سالا 0999 بر. 280 96 98 تلفن کسالا بالا تلفن الیپ چند روب مالا نسب کپر ده. 280 96 98 اوکیانوس مسئله داره. Şeyine programımızda Ahmer White un, yağ, may, gürüş açık sulan işlep çıkartan Ahmer White şirketi mi programımızda alayda talep kılgan. Yunus'da kim bu musun? Tavsiye kılımız Ahmer White'nin un, yağ, may, gürüş açık sularını.

okyanus yemeklikleri başkaça çıkaram. Sizden beşiniz çıkmağı ters çünkü. Tursun cevap ben siz ümit gitmem. Sizden beşinizga çıkmağı ters. Sizden julup hep yıldızın tikip koysam tuğmayla beşiniz. bu konuda gepemde bu okyanusun mösleleri başkaça çıkaram. Bunun da tokum eydi güşü, alma açıksıyı, karı küncüt. Ya Katarlık nurgun meslat dursa bu meslat çaş çıkıram diye nimden düşünmeye kaldım. Hem de kar küncüt hem de payda kıldı deydi o. Kar küncüt. Bilisle kar küncütün kandalığını. Yani bu kogan meslat açık suysanız çıkmaydı o dursa efendi. Soluğu yarmışsanız çıkmaydı o. Tokunun meyri güçünü yapmasanız çıkmaydı o. Bu şimdi sual oldum hem de. Yine uçuyla karaba kaylı. Bağışa yolu, canı bu güzel tarafı manga yolun işte dağı, ben dağı kayırılığan kızıl çıraktı maşallah. Bek köp deydi. Dostlar faydalım kakaysla.

0: Бәк яхшы нақшыларын аңлап өттік, бұрынқ күлләні әсіләп мана, Әкбер қақырманның нақшысыны көпірек қойпәс аңла бұламды, шерін әсілі білі қозғылып қалады кәм, дейді мана, мұхаббет күйләні аңлап әсіл, күйләні аңлап мұхаббеттік әсілі білі қозғылыпты балланың. Юлық жүрі, халық үлі көрікенің үсті, нәмір үлін үште, машинлар бәк көп дейді Абдуа әпенді, Yeni uçurlar karapak öyle. Adılcan kanda akılımız hem de deydi sedep. Bu taksiçılıkta cahandık her kıl pırakladın kaçıp kutlanmaydı kemmez. Bayattın pırak doğrusu ki uçurunu sözle vatkan çıkınızdı mı? Maşinamdaki birisi şu akılı çıkıp ki kağıtlı ki kırıp otladı samsak burtup. Bu şimdi ayak yapıp ki memnun da pes alamayı talağa karabırak pat patmada aldım karap aydıdım. Hem de aşında Adem'le çıkıp durduken, her kıl bıraktı biz mi, birim bop kanmaya ayda batımız. Menzilgi bağış güzemdige yaşan kurup gitti, deydi Sedef. Hoş yine uçurlardın, kucağıma itak taş yoluk turdu, tızımlatıp çıkıdı, dügen gep bol dedim. Ne yaptı şunda gep oldu Kamal? Yine uçurlar karapakaylı, he? Altta yolu ravan, deydi Azat Göl. Bolu da bege uçurunlağı, köp rahmet. Yeni uçurlardın Abdurimka.
1: O güne yol kaybolur, yavman yolu. Çonçon yolu yapıyorsa nadir. Şahay yolu yapıp bağlı yolları var.
0: Rahmet, Yasincan deydi ama radyo ahır çıktı Aksu'da. Bir hep doldu anlıklı umuğan ahır çıktı deydi. Aksu'da ki dostlar bağımızla radyo asli geldi mi? He, şu tohtuma inkası kıpına unşalgan çıray. Benim için de asli gelirdi dostlar. Bayam kıyın akşını bir anlamam da oh, tabi adilce anlayımız anlayımız anlayımız. Altay yolu rafan neydi o? Hazır ne ozdum abi? Huyden cunşin taraf huyden cunce koş liniye tosluptu. Arkvandın şanşahı körü kımangan tosluptu. Cirtcan gavsu ürümçü sancı yukur süreti taşıyordu. Musaycan körü kiçe garipten şarkı koş liniye tosluşu oldurptu. Honsay yolu tosluptu. Say yolu ninkiymiş halık yoldan kızıltakçı koş liniye tosluptu say yolu. Halık yolu körgünün üstü tuzluptu. Şovşimin taraf Şinhua Beylu. Koşliniye tuzlup gitipti. Sanfango Beylu mu tuzluptu.

Ani ken ku anhui chonu usti mu shu yue jing ge chi gzi gzi tuslup to kyorik na asti dom masin jek Xinhua janab yu li mu shu konsul gzi si gzi ku anhui kyorik gzi tuslup to galibiyat yolu mu shu shing li lu mu shu balu jun ben shu trepten da baza gzi tuslup gitip to masinla na ait kyup ke mu shu trepta Hoş yine uçurlar şunda yanılı etmanda okarsak. Ay güzel ne uçurdu Adılca yakışımsız tibbi daşı yolladı maşallah köp. Ben yeşil yerinden çıkıp hazır meymeyi tereptin öttüm. Nurvağ tereptimi maşallah biraz köp. Dostlar paydınıp kalsın. Astım yanılığa bir gün hem de piyadilerimi yoldun kesip tutan piyadilerimi bek köpken de uçur yollaptı. Buludu. Yakışı uçurunu birip yakışı eskertmelerini koydunuz dostlarımı dikkat kıp meni basın. Hoş geldiniz dostlarımız. Uçurumlarını beyip menler 5 numaramız Şinjan 1074 Emanlar'a hoşallah yer bolsun.

Ol jerden yol habry Janubi Ahmatcha yolları bek ravandaydı. Ha, Qashqadan yol habry Şinjin Qashqa yolida qoş liniyada maşınla köp deydi. Ha. Dostlar, paylanıp qalgaysizlar. Yine davamlı quşur berip men Allah. Fashion numarımız 2174F.

Hoş yine Uçurlar'ın adlıca Uçturpan Nayes'te radyo çıkmaydı. Aksu da çıkıdı. Uçturpan Nayes'te Tor da anlayamayız. Ben bu televizörü kulağı bağlamadı ben. Tor da anlayamayız deydi. Abi ya bu dostumuz hem sılı uçur dindi ya ebba. Biz namış uçuşunca radyo televizyasından aslında IPPC. Yani bu şu salonga siz bir dike rakamını yollursanız arabayım adım bir kilodu. Telefonda çoğum da besit bulsanız şu şurada App Store almanın ki App Store'dum ba. Android telefonundum ba. Hem de asan bolsun üçün biz aşı arabayman çıkarıp koyduk. Aşı kelse bunda skanırla bla besip durup. Son bir yoksunuz. Uliyalayı size çüşü de bir vasıta. Şuna olan çürü varsanız aşına da şimdi şu Şincan Radyo Televizya Stansı'nın radyo kanalları, televizya kanalları, torba şarait hem yer göreleyiz. Hatta Duan Şipin, Uçur, Yeni Haber hemiz çıkıp durdu. Çürü varsanla bulundu dostlar. Ondan sonra dostlarımız neydi? Yakşı bulu vardı da uçurlarımı. Yine konuları amanlığa yine esil köylerden sunsak o zıra kaçmayınlar dostlar. Esil köylerden kara kaşlarının namlık nakşa huzurunla da merhamet.

0: 2026-yılı 6. ayının 15. gündün 6. ayının 21. günüce memleket boyunca 36. kıtımlık energiya tejash teşvikat etkiledi.
1: Bu kıtımki energiya tejash teşvikat etkiliğinin başlayımısı energiya tejashının yeni başlanış noktası da yeşilliğini kelgüsüge yüzlendireliğinden ibaret.
0: Avtonom rayonluk taraqqiyot va islohot komiteti energiya tejash darajasini o'stirish va o'zgarishni ilgari surib, xosh karbonlik yeşil taraqqiyot yo'lida qat'iy tavranmay mengish kerakligini tashabbus qildi.
2: Xo'sh, qadrli do'stlar, programmamizda olmishadi tanlab atqinlar. Yo'llaringizda biz Zamra programmamiz. Qadrli do'stlar, bu programmani sağlam qızalınışını nişan qılıb, sağlam qızalınışını təvsiyə qılıb atqan yaxşı məsələtlərini işləb çıxırıb atqan Okyanus şirkəti proqramımızı alayda tələb qılğan Okyanus. Proqramımızda yenə ağ mərvayt un, yağ, may, gürüş, açıq suları işləb çıxırıb atqan ağ mərvayt yezgilik şirkəti alayda tələb qılğan aylanlar ikən bumusun ağ mərvaytın un, yağ, may, gürüş məhsulatları. Hoş, hemenlere tavsiye aklımız Ahmer Vahit. Ma bir dostumuz sorab diken sabiyam ki ma Okyanus'un telefon numarını yeni bir katım deppesiniz depp ma bu vaxtır kömeyi kaptık. 0991-280-96-98 280-96-98 diken numar şu Okyanus'un ki orne Şingmen Lıbaza'da daven şiyinin yanında. Hoş nasılsa dostlarımız, davamlı uçurumlarını yanıla belgesle ve işin numarımız XG1074FM yine Şincan 1074 katlaşık değer soru edilen sual meselete olsun davamlı programımız katına sağlam olurdu.

0: Şunda sa da sanın uçurulara karar bakar. Beijing yolları vandaydı zat güle. Bahar Şamlı. Nakşlada uzunluptu. Rahmet Abdurrahim Efendi.
1: Yok abi. Galiba zaten de şansa yolu kızdım. Galiba aydan dönüyor. Korkman kaymıştı ama şimdi çok fosuz tabii.
0: Kul cürkü dostlar paylaşım kılanla. Feruk.
2: Bireyde tuttu. Aydırın bireyde tuttu maçın bana. Bana o azıcak.
0: Yakşı mı? Belen tuttunuz mu?
2: Evet abi. Teşekkür ederim. Oynamayalım ha. Param param üstü saranlar.
0: Ya bol da oynamayalım. Maçınız değil abi. Abdülkerim efendim.
3: Yol kavru sizden yolu, prensörün sizden yolu, hava bulutlu. Nasıl zelte kuşuş yok.
0: Bıldı rahmet. Adılcamış bəzəl oğuburluş yol ıqızda aptoziya ki BRT biketler bakiyamış. Qatnaşın yukarı pəlli məzgildə bu yolu kirişki bombaydı. Lekin biz çoxum oğuburluşumuz gerek. Bunu daha vaxt qada qılamış. Kırıp mağamız. Kırıp mağamız. Bunda yerde kırıp mağsaq buldu. Feruk şunda kızgınlık bilen digen tığınız ama gel ne? Şunda kızgınlık bilen digen tığınız mı mesela? Bir kalıp kaldığınız o kadar. Çakıp koyduk cümü. Cırıkıp koyduk siz. Hoş ne olsa yine öfçürlük dağınlık karayla. Kege öfçürlüğünü anlayımız Feruk.
3: Ha bize bir canası var. O çıkışkar kaçırdı, saksına mı getirmeydi, boza basmışına mı getirmeydi, o neyim o?
0: Ahır, diginiz kep, düvettiniz de ha, bol de oynamayalı desem, unumayalı. Deyim o, de papiyem, mesle selep. Bol demen oynamayalı desem, diginiz kep getirdi de ha, diviteyi ya bol de. Oynamasak mı diviteyi dediniz de? Humudaka, onun kalı katırılırsak mı ya, iş çık ki Feruk, ma, fıçırını okuyla. Öm çıktak da onuldu, ütüp şavuşuk yok, çişe kızdı, tosulup getirdi dedi, karağım bana. Muşunda tutsa, karağım bana. Hoş, şimdi olsa yine fıçırlarını yığılıp, karaymış ki, gel fıçırlardan, yadıkarına uçuruyor, Adılcan bala, yolu uçuruyor. İşte bak öyle parlaktın, dabıza karab mangandı, maşallah bek göp, de fıçırıyor, laptuğa, rahmet. Hoş yine uçurlar şunda o kara baksak bu uçurlardan hazır. Huyucan Rungşin taraf çıdavan nallu yenil toslu şeyhir. Vincan Gavca. Müşerdem o bek toslu şu oldurdu. Vuşin Beylo ve Şultus Şimali yöle. Nenhu şarkı yöle. Şerlik hükümetten aldı taraf. Halinga manganda digendek. Hungan şey yöle toslu şu atık bulu atka yöle. Hungsa yöle çıdavan yöle. Sav yöle ninki halık

0: Yollarınızda, biz Hemra programımız.
1: Biz Hemra programımız.
0: 107.4 Katna Sənət Radiosu.

0: тұрды. Астығымында қарсыңыз Жидуйжан Шиншан деп бір көкке алатты бір хат ба. Жидуйжан Шиншан деп көкке алатты. Көк мау көк жүзірен қызыл. Үші ба. Ма көке Жидуйжан Шиншан деген ба. Мұшыны чексіңіз, шу бәт ечілі дұқыран. Ечілсіңіз, бұл тарма қадырат башлық қатсан дұқы еліген. Исіміңізді ясыз қыран аяға. Исіміңізді паланы деп ясыз, астығы телефон номырыны ясыз, мәне. Ма о, фәнкөй нейрон. Мешеге, ен ән юлі, шиян жұңшы, лудан. Тәжір боттыр мектеп алды. Езеп, әндің а қошу бәлгісіні ресім чықырдыға Şunu olan saatini yazıp koyun ha saat mançıdım mançı mı fenkuyun eyronga. Yen en yüle şeyen jongşu mınkı deyip yazıp vakti 2026 6. yani 13. günü süretini tatkan vakti karısınız buldu. Saat mançıdım mançı ötken de deyip yazıp yazıp la tice okulu yutsuz şubbe ettilem cermanı koyu yutudu. Musa Can. Aşırı isimde üzerinizi tattınız mı aşkı parçasızdı ba. Aşını yollu yutun ha. Yollarsınız yani toktatması oldu. Hoş, nasıl yine uçurlar karabakayla? Kaplanın uçuruyor. Siz mi kakşayıp gitip sizde? İşte kakşaydı gengi. Bir yolunu igelli vaz, kak mağamız tuzulup gitip bana kofun vakti da. Öyle pek anlaş, yolunu itip kop koysa bir yege. Kak mağamızsa, kanda akılımız. Hoş, yine uçurlardan. Ara isimli mi? Buldu hizmet. Hoş. Nasıl yine fikirlerden anlaştırayla?
1: Bir yüz yetilikten hobi bir yol kaldı. Karpaylan ne oldu? Sen de o yolu yıkırsak hobi yolu yıkırsakın yolu var
0: mı? Rahmet. Mağam evet bir an ben fikirap kalsam indik çıkır yutum ya. Yoruyen ku. Ügünü bilin la. Aşı şevçan şunu içip çoğu oğlumun çiçin bau fuu pintay. İçip şavuçun şimdi astığımda karsanla Cidüyücan Şinşan da yapma. Bu da bir pinktayının içi kırmızı mı? Oğlum için cingbao fu pinktay bir salon çıkıdı. Astıdaki yerden kırsak şu şavuçun şu içildi. Kılayla İslam o. Küçük olarak dep kendik dep gittim. Beycin yolu da bir artı yolu da mansınız aparat düşmeysiz. Kadir Cem ben de yetişireli. Yine uçurla karayımız ıllık mı uçuruyor? Bu evet varan çırın ko, bir radyo arlış gipans fukamın doçuma kayıt bir ana kapamay. Bugün bir gün bol diye Lexus maşını tuğle ya da deydi. Bir gün bol diye aşağı toktup koyalım. Manda demli kaçma. Oldu da. Hazır bir telefon alaylı. Hoş, nasılsa yine uçurlarını anlaştıraylı. Kege uçurladım. Meymeyin aldı da maşallah intihayın köp hazırak tuzlu şüphedeydi. Hazırlığın uzda biz mavu. Tiyanşar aylık katlasak çoğun adıratı da erkin sakçı telefon oldu. Erkin sakçı yakışım siz.
2: Yakışım siz.
0: Bunda bir iş. Mavu o yettinci oturdu. YouTube'la erkin sakçı. Ha. Ma Erdem bak mevhasın karşı terpi aşı ma adı da sağ ağıldı ka yerde bir Lexus maşına bek uzun boptu toğulu. Bu ma şoför istamla şu yerde ütüp atkan şoför istamla biz gibi təsir qıp ketti yol tosulup ketti muşunun səbəbi den dep. Bu maşın xilvoğa oxşuyordu eynəklərini yığıp xatırcam kirkitib to. Şin A 35L Lingba axır Lingba degen kümüş rəng Lexus.
2: Ha makul. Biz hazır edem evetleyelim sen.
0: Buldu rahmet sizge.
2: Makul. Bu da var.
0: Salamet olun. Makul.
2: Salamet olun.
0: Hoş. Ondan sonra yine uçurlağı dağılma karayla. IT Lualuling.
3: Bizde birinci kutsun bite dilok çayışılları var.
0: Bulu da rahmet, yeni uçurlardan Mevlut Kam'nın yolları devir meydanının aldıdaki kızıl çırakta yeni garip çoğun körüktür hep mangayonmuş maşın kötü. Guangminglu demekçi var mı? Ölkamdan yola desiniz.
3: Oğlum bir 172 yolda aşağı başlılarına güzelsini başta dostlarına gel.
0: Hoş, yeni uçurladın. Muşu mu Nehmet? Ha, doğru. Muş pinkte şu. Kökense siz tapalapsız bana. Muş sol tarafki kökranlık cıduycan şinşan tarmak atırat başlıkı hat sandıkı digen muşu yeni bassanız buldu. Aşağı yani ismi kızın telefon numaranızı yazıp. Nemeden kaldıracağım bulan olucu mu? Ben elik dep kuyamı dep. Usul ulan çatı kuyam. Fakat ismanlı ulan numaranını kırgızıp kuyusla. Fankuy dike yek mezmunlu yazısla. Resim ya video. Çaplayısla yollu bitsile buldu. Şüphet bir taraf kılıyordu da. O sılını mı var kılıp kayıtladın telefon kılıp ne erik ödün deydi. Ay şu yok. Aşpetli mağda resim video ispat emez mi? Şu bu içe bir taraf kıldı. Silo.
4: Ya yolları maçına baklar çöp geçişler havam. Bu şu cimba ufuğu diyen şartan şu intern yoksa kendimi. Başkala aldığımız bir kırılıp bir çöpülüp kan vaktlarda şu sinçer gülüydün. İspan çıkıp bir yollak koysak. Şimdi adamın açıkını canlıca da kallık kaşığı cazalak bileceğimiz var. Açıkla.
0: O bana a maşindin ergilimi de yeni bir yolu çıkıp sızıkını desep. Mecbur oldu oğlum katnaş kanunu rayı kınmaymana dendin. Mecbur oldu de şuna koyuyor tur bakan dikin. Ya ulu aparat küçüğü de şuna oğlan. Bu bana çaksiyetçilik iş. Şuna muşunda işine mi sakçı küçüğü mü yetişip bulanmaydı o. Sakçı kese, köse, cermanı koydu o. Aparat boz, aparat dağıtıdı o. Bazı yol bileklerdi yetişip bulanmaydı. Kamera yok ehvalası da. Bana muşunda... Halkamızı mı, şopur dostlarımız mı tanık çıkırıp bana mışında birlikte baş kurup ravan bir hatar olan katnaş muhiti yaratış için biz mi küş çıkarsak buludu. Şunun için çıkan pinkteyle değil mi şu? Amımın paşkısı on bana. Biz yetiş bulanmaksak amı paşkısı on deyip çıkan pinkteylemiş. Acayip yakşı mı ne? O silo mu? Ünümünün ait kürüp işimiz boşap kaldı ki açıkımız çıkıp kaldı ki cehremanını bırak koyup deydi. Yakşı. Lık.
5: Maçı maça fonda dertlerini aldı. Çünkü renkli olarak renkli olarak tuttu.
0: Bulu da rahmet. Mepsi deydi. İltimas adlıcamış sayat mezgilde. Halıqra çoğumuzanın aldını mı şu ihtipak köyrükünün astını. Pat pat tusulu alıdığan ehvallah bu kılavadı da. Hem de o umu bir katnaşının yürüyüş ceryanı karta kılgan işçi hem de. Lekin biz mavi taksilerga devamlık müşiyede tor taksilerga devamlık müşiyede yani çoğumazanın tüyü bağı yedeki aşı yol aldıdık çoğun darvazının şu yedeki yege zakas düşüdü o. Biz bunu biz ergilimiz desek ergileyemeyimiz. Aylınıp kiliş için yeni yol uzuraydı. Ya herida zakasını emelden kaldırmaydı. Şunu oğlum bu biz vaktimiz ısırap olup gitip vardı. Aşı yolu yığızını toskanda şu yerge bir teşvikat kılıp laba bulamda kop koysa şu heridala maşın çakırsa tar kılıp başka başka yerge çakırışını şu yolunun itiklikini bir çöndürüp teşvik koygan bulsa. Buludu. Umu buludu. Sılımı hem de. Bu şu denizini kubul kanki karıştırıp telefonu çıkıdı. Bir telefon kılıp şendiri bitenle. Ben bunda kilay siz ayadı topturam siz ama bunda ehval. Dip çoğu. Yapımıza o toktaydı gayadırak yolu yıkızdırak. Yapımıza adrep de bunda toptursunuz mu bunda kilay. Dip. Hem de Adamla okşumaydı beceriş usul. Bazıla tırağın adılı bir üstü rotka yan doğan kıtıl çıkırdı. Bazıla talla bırak çıkır alaydı o mesela. Miye gerek kesin de. Bazıla onun ulan çatığı yok. Aşı turu atkanca aynılık kuydu. Мен мошта 5-7 такси чакырганда, 4 такси чакырганда. Бу менин ма биздин үй каран кандай десеңиз, куруунун ич тарапында. Мисалан, ма итпахыл десек, куру ич тарапта мен чакырсам, о тараптагы жол буйугу кеп калды биначо. Жайын туруп чакырсам, о бинанын кейин тарапындагы жолго тогурулуп калды кеде окан. Lekin darvozama itpoq yo'ldi da. 5 yilda men chaqaganda eng osh 4 taksi chiqqanda. Gap bo'ldim deydi. Chiqsam yo'q. Voy silnadi desam, mush yo'l bo'ydi tudim deydi. Men itpoq yo'lda yuribdimi? Shopir Bo'ston ko'chasida yuribdi. Chunki bina A yo'l tara 40 ekanda. Shuna bilan bu qanday ish qitdim o'shinda shopir bilan qo'g'lashmoq o'ynab yurdik. Moya kelingiz yo'q, bir qof ochiqlab ketganmi? Ө, өзіңіз мишан қып қойыпсыз, мен башқыға көрінмейм ә, деп. Мә әқір болмай, итпақ елі арқылық мені пияда отырапке өтіп шыққа ерім ба, беші, деп. Қолы ішіліміз пұт қолы қызген деген, жапа деген. Шон кейін бұн тәтқі қылып, ашу, Әм, ой, өзгеткілі бұлды кен қо, деп, шын оғылы әнді бина дәйвені алдығыданлық қылған қолы. Таңшығыл бұлды кен, де? Манчинчи бина, деп. Таңшап өзгертіп, дәйенін алдығы кеп қойып тұрып, тоғылып, ә, кел аңдамды, әмді болғанда, деп. Да қысым, пәз күтшісім тұрдым ашына, ой, тоғыры қыпты ме, әді, қошап кеттім жылы. Ода қысым бұлды ке, ә, шопыр білі мұ, бұрым дейшіп қымайды кем біз, аяқ бөе қоғылашма қойнымайды кем біз. На, айт яқшы болды кенде. Шоң маңы үгіні басақ болмайды ке, үгіні басақ болмайды ке. Шоңа, бәз досырымыз қыланмайды оны. Жайды тұрып, ашылып, бесіп тұлан бір таксиін желі қылыды. Шын олау таксиінің дауқаңсы да, чебу қозғылдыға е башқы еді, адам башқы еді, мұнда өп қалды ке. Шын олан, чықып оғы такси сақлап кетіп қаған, чыққанды ке, я такси кетіп қаған, шын олан өйеді. Ұрыш жоғда. Мен ішчегі менің сән бүмше тұрыпсыз қо, дәрваз тұрып, ішчегі кісіңіз омамды, деп бір қыз алып шықты ұшын оңын. Ой, ма, доуқан дәрвазды тұлмамы дәрвазны қыпсыз қо, деп шопыр қақшайды, жоғда шықты. Ашын таңша үшін үгіні баса құлды ке. Шына ма балла? Қо, шында осы айына бұшырладын, Абдікерім, әпенді.
6: Қалып жүзі көріп, нәмірге маңға еңізді тұсырге қырар, қаршын ұшырабан, қаршын ұшырап.
0: Рахмет, абиям құбір бұшыры бар кент, қайырым чоғы күзіл, шымалы мейден, жәнібі мейден, қайры да бәк көп такси ең дейерлік, деп, ә? Ені бұшырладын, менің нақшам деген достымыз, алыжа, мән саят машинсізді маңыма, бая бір аңлығычы дегендік, қалықыра чоң базаның алдыдық елінің бәзілі қатын сақчылыры, бәзілі қатын сақчылыры тұсу алады. Бір шық қытым мән мұ саятшыларыны іліп кеген, десем мұ, әч бәмеді. У елінің білісілесіз мұ, білісесіз мұ, саят машин сәйдәу етіпсіз қалан. Уяны іч бәсе, а, ел бәк тап, бұ, әйжі жинчі, қалықыралық чоң базы апт. Мемлекетнің дүнияның әмірден саятшы келді білесіз. Әмді бір аш, янды келі кичік ұпы елінің іч бәсе, дарвазылыны. Сіл әгіліп, шіркіл чықып, шірк қолайымға ел тұсылып кетеді қаран. Елім бұ елінің тәңшеп, қанда азады қылып әтті мәселен. Бұрын, мау көш вазырдың келіп сән шығаныз, ұдыл маңғыл ұлты білемсілі, білісілі, ұдыл маңғыл ұлты. Неме шықтан шыды? Ашқалығыра чоң бұзағының әтірабыдегі ел, мұш менің нақшам машинсын әйдеп кеп, саятшылығы әкес тұсылып қанмысын, аварып кетмісін, саятшылы бір раван саят қысын мұш еңі деп, а, елінің өзгертшіке мәжбір болып, елінің өзгертті. Сән шықаныз тарапдегі елләні. Сән шығы, ел көшен, мәселен. Келіп, ұдыл, ма, арвен тарапке, ұдыллы чекеткіл ұмайды. Тақлиіне әуіп кетті. Оңға әгіліп тұрып, хөппенгіналу арқылық, шиншылу, әліқ бауқында саның ендік елі өлен түшіп, мұнда маңымыз. Сонда ма, ауы ел, арвен тараптен келіп, тәңгі тақсы өттісарайдан келіп, мұнда маңып тәншіңді. Най, тұравалла, шыны олан дабазаның әтрапедікі алды кәйіні әтрап көрікінің асты, жефан әлі азадық жәні бейлі, әміз азадылашты. Азыр қарап еқанла, саят мәзгілдің башқы вақыт, рап, равам, азады кәңдаша. Саят мәзгілі осы мұ, бәк тұсылып кетмейді. Шәрі алырмы нормал үйріш елейді. Şu müşnet tanışırken. Hem de az sizdiken meselini ayağı anda kıpbese. Tekimi sizge tekimi kolay yok kütüşü mümkün. Lekin başka sayat maşılları ya ki şehir ağları. Uçakta. Kıstı kıstı. Sizdek sayat maşın seydeydiğen maşından. Onu kilip ayağın kırmızıydı. Ulu kırıp böyle 40 adamını çürüp. Aldı kenalı gibi beni boğacak şuna ona. Teyyal olsun. Muşunda kep karam. Şu anda cefanı elde oldum. Çoğun bazağına aşığı. Üç bulun ikramının yeni yol büyü. Çürümez abduzlu kilidu. Aşağı sayatçılı çürüdü kilidu. Aşağıda oran kıpbedi o siz hep. Yerde başka maşın toktusun muydu? Sayat maşınız toktaydı. Aşağıdan çıkıdu eplik kilidu. Mandattan şıkkene. Muşunda kep de karam. Abdurimka.
7: Buyur, getirdim. Hocada yol kayalıyım. Şimdi ne oluyor? Sen bir yol yapıldın, sen de o yol yapıldın. Karak bağdan başını köpürek. Ama sosuz yok.
0: Bunu da rahmet. Aşpink'ten manım yolu yapıyorum. Mehmet Abdullah. O Lexus maşını Mehmet Köy'e bir saatini aldı da. Bekat çıkım gibi ketken tüş uçağı dedi. Ay, yen en yolu oyatınca turunu aldı ki Lexus maşını. Hemen onu körüp bir kıtımdın. Horo hocamını öyle yapıp YouTube'da da yaşadı ne? Nurgu adamı kalkıştı YouTube'da mı sahibi şoför? Rahmet rahmet Mevlude hanımın oğlu mu balısı mı? Şinhua yolu tumarız karab manga yönüş tosulup gitti dedi İlham. Mendep oyladı kendi akşına alırsak dedi. Onda olsa azırak ilanlı yutup kaydık ille.
8: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianshan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
9: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
10: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
9: Dada, emdişsen bulamdı.
10: Vay tek soğuk.
9: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
10: Tallap içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
11: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin kök kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarayı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin kök kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarayı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
9: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sahip sıkan aytıldı.
11: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
9: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
11: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınızı tüketildi.
9: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
11: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
9: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl görüleysiz.
12: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
13: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız ba?
12: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
13: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
11: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. yazıkını közü yumup açıkça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
13: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kozgutudu.
10: Solution Aptitali 6.0 Plus'un sıçıda halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
13: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri biyvası görsüzdüb Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
10: Mezirlik taamla yeğeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlıq Şincan'ın olaylı mesulatlarını bir günüm gibi bilerli setvalıp özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
13: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
11: Şincan Radyo Televiziya Stansı Solution Aptitali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rendarlıq doldurup seferinizge hamra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarından Sulu Shitting Aptitalını çürüp sarkıl mezmulladın huzurunu.
0: Hoş kadarlık dostlar programımızda almış oldu da Allah vatkınınla 107.4 Katlar Senet Radyosu'nun yollarınızda biz Zemra programımız. Kadarlık dostlar sizlere tavsiye kılgan yakşı masulattın yeni Moğol'i girin Abdolları sizlere tavsiye kılımız. Moğol'i girin Abdolları yeni 10 yıl boptu manı Moğol'i girin Abdolları'nın Dövültümüz ve Abnur ayınımızda Bazaksı'nın kalıqı 10 yıllık hatırıcılı oldu. 6. 18. günü Moğol'e girenin 10 yıllık paliydi var. Muşumda suratla yenil devamlı sizlere tavsiye kıldığımız Moğol'e giren Abdolları. Abdol kuşmak için Allah Moğol'e girenin kuşmak için. Pulunuzu ticap maşınınızı küçük bir dağın yakşı Abdol Moğol'e girenin.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Hoş kadirlik dostlar. Ne olsa, vaktimiz mi az kaptı ha? Yine uçurlağa karı yüteyli. Yakşı mı paşkılış sistemisi, kay sistemi ben bile olayım ama. Uşkaydı kalayım kan. Bulumuçi Çingbao Fu Pingtay. Ürümçi Gungan Katnaş Başkuruş Tarmak Etirtininki sistemisi. Şavçun şu ve işinde zizanlı buldu. Bulumuçi Çingbao Fu Pingtay. Dep zizanlı buldu. Hoş çıktı mı da salon çıkıdan Pingtay. Onun için yollap koymayızlar cuma. Aslı karsanlar şu Pingtay'nin astıda kırdığı yeri var. Oğlum çip fu Pingtay desin Allah şavçın şu çıkıdı. Da bir şavçın şu çıkıdı. Gündo fuunu bassanlar enin kendim şu Pingtay içildi. En astıda kökürenlik cıduyacağın şinşan. Enin kendi içildi. İsmenla telefon numaranla vicanka resim. Mezmunlu yazılı, urun, yol, vakit, tepsili yazılı. Yazıp yollap koysanlar buldu. Oh, şimdi olsa yine uçurladın. Abdükürüm efendi, mavo videonu ködük. Bu keçke, bir top, diyendim çoğudu, bir top adam. Veymeyin bak ya, veymeyi çıst balla. Emimiz keçik balla ki. Bu kayısı urun, bunun yeni tepsili bir videosu var mı? Bu kayısı urun. Muşunu fütür yollap bersanız oldu. Yine kanda videoları bağ. Muşunu ondan başka video bağ mı yok mu? Bek kıs kop kaptı bu. Bekaz jığılıp tüm şey. 10-15 tek balla şuna ama.
3: Kavre, herbi şişten kusundur maşallah çalkır.
2: Buldu rahmet.
3: Bu halkıra çoğun pazar seyahat kıldık adamla. Hemimiz okumuşluk kanunu kadimle. Bizim netçi çakırdı, ben üstlerimden yamayaktırıp çeygin yanlara kutsulayla kutsun kilerlerimize kapılmayız tek mağkı defendimiz çıldık o. Aşağı Allah'a kılıştık, siz giriştin durun demem, sizin yamayak kut geçti, ayak kut geçti, o zaman çeyge geçti o.
2: Doğru, Arafat. Hoş, vaktimiz motoşup kaptı onda olsa, temkasına uçurun aldık.
3: Yakşımsızlar, yakşımsızlar, yakşımsızlar, şokur dostlar. Hazır bir kapmışlığa karşı duyarım tas kaldı. Çünkü eğlen kaldı da şiyonun yan tarafında bir iş küçük bala motorunu attı, nakşını bir sonuç koyar. Arlıktan zırttın çıkarsa 3 tane tarlık kaldı. Bunu da şu bala maşından tekstil gitti ama atanıla, balganla, terbiye kılanla. Can dişletin kildi, şart olmaydı hoca.
2: Doğru. Atanıla, bek terbiye kılaylı ballağa, motosiklet minip yürüvatı dua. Hayatı kayıp kuşurup kalmışsın, cuma dostlar. Hoş vaktimiz mi tuşup kapta programımızda yaktırıp Allah'a da emanlığa köp rahmet nöbetçi muharrer Murat Kupır, riyasetçi dostlarla Adilcan ablamet keşke Allah'a hayırlı olsun aman bulalım.

Ondan sağlıkçılarımızdan badam taksiye uçur verip de yekenden uçur verip yeken daha şunun aldı da taksiyle pek köp dostla deydi cümü. Kuşa taksi deydi. Kuşa'dan uçur verip kuşa tiyanşan yolu garipten şarkı kan kemiye. Doktor Hanıs'tan aldıdan başlap Nanfu Keşlik Pazarı'nın aldıdaki kızıl çırakçı Abdombul toz olup kettiği suratdaki asla karışı yolunu şıra

Hürmetlik radyo dinleyicileri dostlar, anlavatqanınlar 107.4 qatna sanat radiosun berilwatqan tan tarbiya va sağlamlıq programmasi. Qadarlı anlavatçılar, tan tarbiya va sağlamlıq programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqo aptisi Solosha teng mas qadamda anglatılıdı. Programımızni Solosha teng aptisi de anglaşıñlarni qızğın qarşı alamız.

0: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yenilikler.
1: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlığı.
0: Diktanla seperinizde biz sırdaş programımızda bolsun.
2: Seperinizde biz sırdaş.
1: Seperinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Oho, seperinizde biz sırdaş.

Abdunum rayonluq soda işleri nazaratidan egilinishçe 2026 yili 6 ayının 15 günüden başlap Abdunum rayon boyunca avtomobilni biraq qilib yangilaş. Kona avtomobilni yangisiga almashtirish yerdan puli salahiyat belti elish halqisi amaldan qaldirildi ekan. Shartga uyg'un keladigan istimolchilar to'rda bevosita yerdan puli iltimosin topshirsa bo'ladi ekan. 6 ayının 8 günü Abdunum rayonluq madaniyat ve sayahat nazarati 6 turkumdagi Abdunum rayon boyunca Abdunum rayon darajalik g'ayri moddiy madaniyat miraslarining vakillik varislari tizimligini e'lon qildi. Shinjang bo'yicha 221 kishi bu tizimlikka kirdi.

Bu yıl ətiyazda Şincan boyca qumburalıq avarayı körülgən 34 gün sani bir gün bulup, ılgırki yıllardakide 0.12 gün az bolgan. Şincan boyca 34 hava temperaturisi 13.8 Celsius gradus bulup, ılgırki yıllardakide 1.6 Celsius gradus yukur bolgan. Yukur buluş nisbeti 2025 yıldaki bilen oxşaş, yani tarixtiki oxşaş mezgil boyca 4. orunda turgan.

Avtomobil derisinden taşlayan ahlatınız, muhitka təsir etkizip kalmayı, yani arkanızdan kelibatkan avtomobilinin bexaterlikiye xavip ip gelişi. Hatta muhit tazlık işçilerinin katılı bop gelişi mümkün. Avtomobil derisinden ahlat taşlaş, medeniyetsiz, ahlaksız kılmış. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kıladı ki, avtomobil derisinden ahlat taşlama. Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda, gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu, mol mezmunlardan haberdar olun.

Qadirli radio anglagıcı dostlar, sabrınızda biz sirdash programımızı davamlaştırıyoruz. Ne de qıtanlarda bolduğunu, radio sayayitti sayipsi. Bu sayipimizde biz, narat yaylıqını tanıştırımız. Yaz pəsildeki hava temperaturası 22 Celsius gradus ətrafı da boladıgan. Salqın daşqa maskeldigan təbi güzel jay, Narat yaylıqı. 6-cı aydaki yaz günlerinde İli Qazaq Abdunum Oblastının Künes Nayasıdki Narat yaylıqı yeşillik pürkünüp, hayati küşk doludu. Narat dünyadaki 4 cun İgiz Tağ Derya Cilgisi yaylıqının biri bulu süptü bilen boşluqdaki yaylaq dəb tariflanıdı. Yaz pəsildeki otturucu hava temperaturası 22 Celsius gradus bulup, Şencandaki ən danlıq salqındaydıgan yaxşı jay. Ve yaylıq mənzirisi daka kılış oranı hesaplanıdı. 6-cı aydın 8-cı ayıqıca Narat yaylıqının altın pəsli hesaplanıdı. Bu çağdaki yaylıq yeşillik pürkengen bulup, köz yetküsüz görünüdü. Tutaş ketken igiz pəs yaylıq xuddi yeşil denizge oxşap kalıdı. Mayın şamal sepap ötkende, o çöpler dolqılınıp, hayvetlik hem ıllıq görünüdü. Yaylaqda yağı güller bəs-bəsti içilip, seriq, sözün. Ahranlık güller tağ dalılarını kaplap, yaylaqını rəngaran gülzarlıqı aylandırıdı. Havani ot cöp ve gülünü xuşidi kaplap, kişini huzurlandırıdı. Yaylaqda əyvətli karlıq tağlar, bük paraqsan şəmşatlar qat götürüp durudu. Qoykalılar top top bulup, yaylaqnın uyar bu yerlerde yaylap, arğımaqlar erkin azadı çepip yürüşüdü. Yakınlık padıçı nakşıları yanırıp, teneç, inak yaylaq mənzirisi yögüm rəsimini hasıl kılıdı. Yaz günlerdeki narat salkın, rahat bulup, çoğunlarımı, yaşlarımı maskelidi. Bir aylı kişiler sayahitti. Ata analar ve balalar sayahitideki en yakşı tallaşı hesaplanıdı. Mənzir rayında sayılı abdobosları sılıq yürüşüdü. Bu hem kolaylıq bulup, Köp küt sarıp kılıp, taqı yamış şacetsiz. Sayılı abdobusu bilen yadroluk mənzırı noktaları arası da ötüşüp yürgülü buludu. Boşluqtaki yaylağını sayılı kılıp, yumuşak çımlıqtı yetip, kök asmanını, erhil şekildeki ah bulutlarını tamaşya kılıp, 22 Celsius gradus etrapıdaki salqın avadın kanlıqıcı bəxirman bulğulu buludu. Yine yaylağını atlıq sayılı kılıp, köçmen çarucu milletlerinin merdanılgın yiz kılıp, Yol boyu karlıq tağ, yaylaq, gülzarlıq bir gavdiləşkən güzel mənzirlərdən huzurlan qılıb oludu. Yaylaq mənzirisindən başqa yana Naratının yaz güllürgə köp xil təbi mənzirlər yoşurunğan. Darya cilğisi bəlvıqıda iqıllar şildirlap iqib durdu. O çöplər bük baraqsan bulub, salqın havası kişiyi yaqıdı. Bu salqındaydıgan yaxşı jay. Ormanlıqnın içkirsi de kadimi daraqlar kök taqşıdı. Cimjet hem xilvet bundaq jayda oksigen mənpi ionunun miqdarı intayın yuqri. Onun içi de sayılı kılıp, qan qoca oksigen sümürüp, öpkini yaxşılıp, yaşartıp. Şaharının şauqın süratlerden yeraq turğul boludu.

0: Avtomobil çıkıpla 174 katnaş sanat radyosunu anlaş. Yol uçuru
1: veriş. Beijing vakti saat 23.
2: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik liftlik güllük ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Qadirlik anglıqçı dostlarım, şahtanla xeyirlik bolsun. Xeyirlik axşam programımızı qorunlaşdırılğan yaqımlıq naqş gülürümüzün yaqtırıp anlıqaysıla mən riyasetçi Qadir Yaqaysar. Radio anglaş qulaysız boğan dostlarımız, Şinjan Radio Televiziya Stansının taratqatçısı isil uşu tingde anlısanlama boludu. 107.4 Qatna Sanat Radiosunun kər qays programmaları isil uşu ting əbtisi de mas qadamda tan anlatıldı hem de bir hafta işitki programmalan qaytlap anlıqıl boludu. Şun dostlarımızga isil uşu ting əbtisini tavsiye qılımız. Onun da başqa yanam şu yol yürü atqan dostlar bolsa, her qaysı yol bülaklardan uçur bir masumu buldu ve işin supumuzdan numarı XC1074 FM. Onaq post dostlar bugünkü programımız ne? Aruz Gülhan'dan orulluğun, senden başqa anamlıq naqşı bilen başlap kettok, hazırlan qaysla.

0: Dostlarımızdan Abdikerem'le yolu uçur bakken onu deliye.
1: Yol kavra, erbisi sen koşunur yolur avan. Yol kavra, duruyor ki otu yutma yolur yolur avan.
0: Buldu, rahmet tapşırıp aldık.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 12:20 Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shitting Sodi shahridan Shinjangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Saat 16:00 Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shitting Apitali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20 Sulu Shitting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarkat hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, egishib chiniqsiz.
0: Sulu Shitting Apitalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
7: Şunaq dostlar, şu Sulu Shitting appsini tushirib olsanglar, Sulu Shitting appsidagi mazmunlar intayin sarxil. Bizningki 174 qatnas sanat radiosiningmi, bir hafta ichidagi har qaysi sondagi programmalarini qaytalab anglay olasizlar intayin qulaylik dostlar. Radio aldida hozir programmalarimizni anglayotgan dostlardan, uchur yozgan dostlardan Abdikeram, Qarag'ay qiz, Aminigul, Shingyun, Qaplan Tilsim qatarliq do'stlar bakana, qaplanning ovozli quchur bakam.
8: Xudoy xolingizga xushmoq bo'lsin, xabaram. Marketingdan yana mushu, qona xolingiz qaratmanga yana shuradan kelgan.
7: Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, rahmat topshirib oldik. Hozirning o'zida yo'llarga qarsak, yanlam, Davan shimol yo'li, Tanfango shimol yo'li, Itbaq yo'li, Xongshanlu, Longtanglu qatarliq yo'l bo'laklarida avtomobillar bir qadar ko'pgan. Dostlarımızdaki yol uçurlardan önümlü paylaşımını tavsiye edelimiz. Ondan post dostlar programımız oralaştırılgan yakımlık nakışlarımız yine devamlı huzurunlarda.

Dostlarımızın Abdikerem çiğ aşan yolları da salkın şamal ba. Yollara vanken de püçür berip duğa. Yağmur yağdu, yağamdı yağmamdı bülgül bulmaydı. Babaraya kırsak o yağmurdan haberi yok andı.

Yani kimler sizge ilham bervatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programı sizi.

Hürmetli radyo dinleyici dostlar, belkim torladan dostlarımızın köygen buluşu mümkün. Abdullah Emrullah'ın yasağan omak muşu kozularını. Bu Abdullah Emrullah şu kozunu yasaş ceryanda tordan aydı. Gulgulu kozgap nurgun başka cayladın Şincan'a sayat gegen dostlarımız şundakla. Muşu yerlik sayatçı dostlarımızdan hatta ücret durup setti bilişdek manımı şundak naydı. Utboğan bir resmi erişini arzu kıldığan bir konçak mesulatını oturgu çıkırış arkalık naydı. Torda hazır dan kazını batıdı. Hem de bu jigitnin yenilik yartış ruhi şundakla özü naydı yaşa. Şu yaş vaxtıda özünün akıl parastigi tayınıp, yenilik yartış ruhiyi tayınıp, cepağı çıdaş ruhiyi tayınıp, ettigenden keşkice hem de netçe mınlığa netta konçakını yasaş oldurup, hakikaten cepalık deyişki buldu dostlar. Tohtumay bir işini kılışkımı, rauruz bir sevir taqat, izcillik getirdi. Manımı şundak izcillik arqılık, özününki ilgar boğan nes duygularını konçakka mücessemlep durup, mana özü kılgan işidin ahire bir netice ünüm yarattı. Demek, yaşladın. Bolsa özanlanın ki, yaşlanın tepekkürü akıl parası elbette intayın ilgar buludu. Akıl parasından lağı tayınıp manım uşundaki yenilikleri yaratıp, özanlanın kelgüsü üçün bir ulusilişinlani. Mesela, muşu Abdullah Emrullah'ı uxşa Şincan kozisidin ibaret bir mesulat arkalık, Şincan hikayesini sözleşinlani, Şincan'ı tekimi köp caylağa tonuşturuşinlani, Çin dilimizden ümit kılımız, Emrullah'ı uxşa yaşlanın, iyilik tiklavatka yaşlanın, İşlerinin naydı neticilik buluşunu Çin dilimizden ömüt kalımız. Kadirlik radyoanlıqıcı dostlar, bizden Veyşin Supamızı'a kegen uçurladın mı? Dostlar, yet güzeyli. Nurgun dostlarımız Veyşin Supamızı'a şu Abdullah Emrullah'ın dükündün seti bağın umak kozcaklarını resimge tatıp, əvətip de özlerinin mi? Bu Şincan kozcısını seti bağınlıqını bildirip de. Yana Nurgun dostlarımız yaraysız, manımışındak yenilik yartış ruhi boğan vaqtta, yaşlada Texemo yeni kozur mesulatlar çıkıdı şu arqılıq nurgun iş qorulışamığan yaşla iş qorulışı alaydı, iş kütüp durgan yaşla yenilik yartışını xalaydıgan, billi igilik tikləşini xalaydıgan, müşündaq yenilik intildigan yaşla koşulup, texemo köp yaşla birlikdə acayip yaxşı işlani qıla alaydı, biz işinimiz degen uçurlarını əvətib du. Demek dostlarımız əm meylanın qızıqışı ərxil, ərxil qızıqışımızga asasən kallımızda uyluqalarımızni yaşla, dadıllıq bilen kıpakka vaqtta, aman bir günü, cil bir işqa tırışqa vaqtımızda muvaffaqiyyat qazına alayımız.

Alaylı demeydi. Minin salametlik ehvalimni umumyüzlük bir bahalı etkenden kiyin kan tahtım kılışka mas kesem andın kan biriş arzuyum emel karşı doyadı. Şunlar aşkı dostlarımız eğer yeşinla salametlik ehvalinla mas kese bulsa kan birip tekimi köp muşundak bimarlarının ihtiyacını kan duruşunlarını Çin dilimizden ümit kılımız. Kan demek can demek dostlar. Biz mu her yılı birimiz kan ne? Bəgəndiki nay tezlik bilən yenə ruhlu qalətdə normal şu iş tərtibimizə kirib atdığımız çünki qan verib duruşunun nurğun paydalıq tərəfləri var dostlar. Andan ma qan işlik üçün qolu yeri iyana qılış münaiti şərəflik bir iş dostlar. Bəlkim dostlarımız çoğunqır çüşündüqallar buluş mümkün, çüşənməsdik yemə mümkün. Qol yeri iyana qılğa vaqtda müşunda qan kesiləgi qırıblar boğan naiti eğir kesilə boğanmışta bimarlığa kayta yaşaş pürüstini davalaş pürüstini epkeğili buldu. Demek sile yanıqıgan şu maskildiğen gol yüceyri bub qasa bu bimarının kesili davalaş pürüstü gerişeleydu digen gep. Şuna teximi köp kişilerinin pidayla sepegi qetilişini çindilimizden ümit kılımız izcil kan berip kebatkan kan işli gücü gol yüceyri yanıqıp kebatkan pidayla'nın muşkıl ruhidin Ögünümüz, siləni alqışlayımız, barlıq iştirinlə, özanlə, könlünlə, uyluğandək nəticəlik bolsun.

Hörmetlik radio anlıgıcı dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet eytkın ba programımız ahırlaştı. Yaktırıp anlıgın alağı köp tün köp rahmet eytimiz Riyasetçi Risalat Qasım, Nüvetçi Muharrir, Ramila Abdümedir.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi tarq avazımız Tianşan'ın canıb ve şimalığı tarqaldı. Sizlərge rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

0: 4-4 Qatna Sanat Radiosu'nun sarkıl programlarını onsundan kaçalımız.
1: Her günü işten düşkende.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, alamak kınalı yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
1: Bu Avat şehirde biz birbirimizge hemra. Gamxorluk ve küyünüş mücessemlengen avazlarımız bilen biz silagi sırdaş.
3: 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun mehr muhabbetlik avazlar bilen silagi baştan ahire hemra buluştak asli maksidi mengü özgermeydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

0: gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelan. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge işenş bilen külümsiren. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

qalbiga go'zal orzu istaklarini bukib, yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar. Atiganliklaringiz xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 6-oyning 14-kuni yakshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 4-oyning 29-kuni. Turmushdagi go'zal hamisha biz diqqat qilmagan ushoq tafsilotlarda bo'ladi. Tabiat dunyosidan qanqoja huzurlanishni o'rganib oling. Ko'p-ko'k osmon oppoq bulut parvoz qilayotgan uchar qushlarga qarang. Doim o'zingizni yana kes qiling. Qadamingizni osiltirib, quyosh nurining illiqligini his qiling. Shamolning pichirlashlariga quloq soling. Turmushdagi shu go'zal tafsilotlarni bayqang. Hatto oxiridagi dam olish vaqtida barliq ishlarni unutib, turmushni yiz qilishga vaqt ajrating. Xizmat bilan aram olishni muvofiq birlashganda yaxshi ruhiy holatni saqlagani bo'ladi. Eng zo'r darajadagi qizg'inligingiz orqali turmush va hayot musobaqangizni haqiqiy ma'noga ahamiyatga ega qiling. Kunlaringiz xotirjamlikka to'lsin. Saharli rekimizga birlikda jo'r bo'lib atgan suyumlik anlig'uchilar. Umidga to'lgan go'zal bir sahar hammamizga xushallik baxsh etkizsin. Jo'shqin ruh, xushal kayfiyat har vaqt sizlarga yar bo'lsin. Bugungi aram kunlaringizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga umid qilib, 107.4 dan xayrli sahar programimizni boshlaymiz. Qani yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi Zumrad Mutallib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbdisi Sılu Şitin'da masqadamda anlatılıdı. Programımızın Sılu Şitin əbdisi də anlaşınlarını qarşalımız. Qadirli dostlar, bugünkü programımızğa tövəndiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval turmuş bilimdiri səhibimizdə, çişni qurut yeşinin aldını alıdıqan çiş çotkılaş usulü. Limonni toğrı çilaş usulunu biləmsiz qatarlıq məzmunlarda sözlə birimiz. Programımızın sağlamlıq savatları sayıbsi de yazda sıncağını qandaq işiltiş gerek. Cigarda məsili çıqqanlıqının adetiki üşğil ifadisi qatarlıq məzmunlarda savat sözləb yerimiz. Qinəmsi dostlar, deqtanla programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.